de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Adıyaman 16-22, Batman 13-24, Diyarbakır 13-23, Gaziantep 14-22, Kilis 17-24, Mardin 15-22, Şanlıurfa 17-24 ve Siirt 15-22 derece. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 13 Ekim Salı günü Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5, periyot boyunca batısında 5 ila 7, zamanla doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra genelinde kuzeyli yönlerden 3 ila 5, zamanla doğusunun açıklarında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6, zamanla güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu, kuzeyi kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde kuzeyinde 5 ila 7, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde güneybatıdan 4 ila 6, kuzeyi ile akşam saatlerine kadar güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, akşam saatlerinde Kuzey Ege'nin kuzeyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, zamanla Antalya Körfezi'nin batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 14 Ekim Çarşamba günü Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına, Batı Karadeniz, Marmara'da fırtına, Güney Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında 5 ila 7, yer yer 8, sabah saatlerinde doğusunda 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, öğle saatlerinden sonra yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, yer yer 9. İlk saatlerde güneyinde güneydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinde kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 15 Ekim Perşembe günü Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, batısında 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7. Sabah saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5. Sabah saatlerinde 3 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta. Kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, akşam saatlerinde kuzeyinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, güneyinin kıyı kesimlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, kamuoyunun yakından takip ettiği fon soruşturmasına değindi. Erdoğan, vatandaşların hak ve hukukunun korunmasının öncelikleri olduğunu vurguladı. Fon mağdurlarına yönelik ödemeler konusunda da meclisteki yasal sürecin tamamlanmasının ardından adım atılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde kentsel dönüşüm de vardı sayın dinleyiciler. Özellikle İstanbul'daki deprem riskine dikkat çeken Erdoğan, dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini belirterek belediyelere çağrıda bulundu. Erdoğan ayrıca İşkur Gençlik Programı'nın 2026-2027 dönemi kontenjanının 150 bine çıkarılacağını duyurdu. Güvenlik güçlerinin internet üzerinde işlenen suçlarla mücadelesi sürüyor sayın dinleyiciler. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü sanal devriye çalışmaları kapsamında yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerik barındırdığı belirlenen 436 internet sitesine erişim engeli getirildi. Dünya gündeminde Belçika'daki grev var sayın dinleyiciler. Kamu çalışanları hükümetin bütçe ve tasarruf politikalarını protesto etmek amacıyla iş bıraktı. Grevin ülkedeki kamu hizmetleri ve ulaşım üzerindeki etkileri yakından izleniyor. Ekonomide haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul'da düşüş yaşandı. BIST 100 endeksi günü %0.94 kayıpla tamamladı. Tokat'ta bulantı, kusma ve karın ağrısı ile ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısı yaklaşık 5000'e ulaştı sayın dinleyiciler. Kentte incelemeler sürerken bazı hastaların tedavileri hastanelerde devam ediyor. Tarımsal üretimi iklim koşullarına daha dayanıklı hale getirmek için çalışmalar sürüyor. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi araştırmacıları Anadolu'nun iklimine uygun yüksek derinli buğday çeşitleri geliştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ve spor. Basketbolda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray MCT Teknik'le Bursaspor Basketbol karşılaşıyor. Voleybolda ise Aksa Erkekler Şampiyonlar Kupası finalinde Ziraat Bankkart'la Galatasaray Madeş Mobilya mücadele ediyor. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Hopa-Borçka-Artvin yolunun 28 ve 34. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde sel hasarlarının giderilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılmakta olan imalatlar nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Gaziantep-Nizip-Bilecik yolunun Mezarlık Kavşağı otoyol bağlantısı kavşağı arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Ardahan-Susuz yolunun 5. kilometresine kadar yolun sağ şeridinde çalışma nedeniyle trafik sol şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 7-17 derece. Atina gök gürültülü sağanak yağışlı 18-27. Berlin sağanak yağışlı 7-13. Helsinki yağmurlu 2-6. Kiev sağanak yağışlı 13-14. Kopenhag sağanak yağışlı 6-13. Madrid az bulutlu 11-28. Paris parçalı bulutlu 7-18. Priştine sağanak yağışlı 9-16, Roma parçalı bulutlu 15-25, Saraybosna sağanak yağışlı 4-13, Sofya sağanak yağışlı 11-17, Tiran sağanak yağışlı 13-22, Varşova sağanak yağışlı 12-16, Viyana sağanak yağışlı 9-17, Zürih parçalı bulutlu 4-15 derece, Amman parçalı bulutlu 19-30, Aşgabat gök gürültülü sağanak yağışlı 11-17, Bağdat açık 26-35, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 17-25, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 12-17, Duşanbe sağanak yağışlı 17-20, Kabil gök gürültülü sağanak yağışlı 11-23, Kerkük az bulutlu 24-32, Kuveyt açık 29-40, Medine açık 26-40, Mekke açık 26-38, Riyad açık 27-37, Tahran parçalı bulutlu 15-26, Taşkent sağanak yağışlı 16-21, Tiflis parçalı bulutlu 13-21, Tokyo parçalı bulutlu 16-25 derece, Cezayir sağanak yağışlı 17-27, Kahire az bulutlu 18-30, Melbourne sağanak yağışlı 12-20, Montreal sağanak yağışlı 9-16, New York sağanak yağışlı 15-22, Sydney gök gürültülü sağanak yağışlı 16-32, Washington sağanak yağışlı 16-23 derece, Çadırlunga sağanak yağışlı 14-18, Frankfurt parçalı bulutlu 4-15, Kırcaali sağanak yağışlı 16-18, Köln sağanak yağışlı 6-16, Komrat sağanak yağışlı 14-17, Köstence sağanak yağışlı 16-22, Podgorica sağanak yağışlı 14-22, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 15-22, Taraglia sağanak yağışlı 14-18, Balkaneş sağanak yağışlı 14-18, Zenitsa sağanak yağışlı 6-15, Gazimagosa gök gürültülü sağanak yağışlı 18-28, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 22-26, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 18-27, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 14-29 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre yurdun güneydoğu kesimlerinde halen etkili olan Suriye kaynaklı toz taşınımının yarın öğle saatlerine kadar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere devam etmesi beklendiğinden hava kalitesinde azalma, yağışı olan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyorum. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre yurdun güneydoğu kesimlerinde halen etkili olan Suriye kaynaklı toz taşınımının salı öğle saatlerine kadar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere devam etmesi beklendiğinden hava kalitesinde azalma, yağışa olan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

tarih, sayısız insanlık dışı sahnelere tanık etti. İnsanlar üzerinde gerçekleştirilen deneyler de bunlardan biri oldu. Jinekolog James Marion Symes, jinekoloji bilimine katkıda bulunurken bir taraftan da sebep olduğu insanlık dışı deneylerin hikayesiyle hatırlandı. James Marion Symes, 25 Ocak 1813 yılında dünyaya geldi. Cerrahi alanda çalışan Amerikalı bir tıp doktoruydu kendisi. En ünlü çalışması ise tıkanmış doğumun ciddi bir komplikasyonu olan vezikovisülün onarımı için cerrahi bir teknik geliştirmesiydi. Bu tekniği ise oldukça acımasız yöntemlerle gerçekleştirmişti. Kölleştirilmiş siyahi kadınlar, yoksul İrlandalı kadınlar üzerinde rızaları alınmadan ve anestezi uygulanmadan yapılan birçok ameliyat gerçekleştirdi. Sigmund kateteri ve Sims icat etmesiyle tıp dünyasında yerini aldı. Önemli muhalefete rağmen New York'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle kadınlar için ilk hastaneyi kurdu. Kanser hastalarını tedavi etmekte ısrar ettiği için kurduğu hastaneden uzaklaştırıldı. Ölümünden sonra açılan ülkenin ilk kanser hastanesinin kurulmasında da küçük bir rol oynadı. Symes çağının en ünlü ve beğenilen Amerikalı hekimlerinden biriydi. 1876 yılında Amerikan Tıp Birliği Başkanı seçildi ve Avrupa'da ünlü olan ilk Amerikalı hekimlerden biri oldu. Ülkenin en zengin ikinci doktor olduğunu açıkça övünerek dile getiriyordu. Ancak tıp etikçisi Baron Helena'nın belirttiği tıp tarihinde daha tartışmalı bir figür bulmak zor olurdu. Onuruna 1894'te New York City'de Bryant Park'ta bir heykel dikildi. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde bir hekimin onuruna dikilen ilk heykeldi. 2018 yılında ise kaldırılmadan önce 124 yıl boyunca orada kaldı. Günümüzde birçok tıp etikçisi Symes'ın cerrahi tekniklerinin nasıl geliştirdiğini eleştirmektedir. Esaret altındaki bazı siyahi kadın ve kız çocukları üzerinde ameliyatlar yaptı. Bu kadınlar mahkumlar gibi reddedemedikleri için anlamlı bir şekilde rıza gösteremiyorlardı. 20. yüzyılda deneyleri insan deneyi derneklerinin uygunsuz kullanımı olarak kınanmaya başlandı. Symes, savunmasız bir nüfusun pahasına yapılan tıp mesleğindeki ilerlemenin en önemli örneği olarak tanımlanmıştır. Bazı tıp tarihçileri Symes'ın uygulamalarını zamanın kabul görmüş standartlarıyla tutarlı olarak savundu. Symes'a göre üzerine deney yaptığı köleleştirilmiş siyahi kadınlar tedavi için daha iyi seçenekleri olmayan istekli hastalardı. Symes üretken bir yazardı ve tıbbi deneyleri hakkında yayımlanmış raporları kendi 471 sayfalık otobiyografisiyle birlikte ölümünden hemen sonra yaptığı bir konuşmada özetlenmiştir. Onun ve kariyeri hakkında bilgi edinmenin başlıca kaynaklarıydı. Olumlu öz sunumu 20. yüzyılın sonlarında ve 21. yüzyılın başlarında revizyona tabi tutulmuştur. Modern jinekolojinin babası olarak bilinen James Marion Symes, doktorluğa başladığında o zamanki eğitimin kalitesi sebebiyle hala tıp konusunda öğrenmeye ve keşfetmeye devam ediyordu. Lancaster'da doktorluğa başlayan Symes, ilk iki hastasının ölümünden sonra yeni bir başlangıç yapmak amacıyla Montgomery'ye taşındı. Burada ise o zamanlarda köle olarak kullanılan siyahi kadınları tedavi ederek zenginler arasında ün kazandı. Ne kadar çok sağlıklı ve doğurgan siyahi kadın olursa o kadar çok köle olur mentalitesiyle, zenginlerin de onaylamasıyla Symes siyahi kadınlar üzerinde tam yetkiye sahipti. 19. yüzyılda pek çok doktor gibi jinekoloji alanı Symes'ın da ilgisini çekmeyen bir alandı. Ayrıca bu alana dair özel bir eğitimi de yoktu. 19. yüzyılın başlarında doktorların kadın organlarını incelemesi ve tedavi etmesi hoş karşılanmıyordu. Bu da jinekolojinin gelişimini yavaşlatan en büyük etkenlerden biri olmuştu. Bir gün Symes'a attan düşmesinin ardından pelvik ve sırt ağrısı yaşayan bir hasta geldi. Symes, hastayı tedavi edebilmek için
muayene yapması gerektiğini fark etti. Söz konusu muayene, modern spekulumun geliştirilmesine yardımcı oldu. Symes, jinekoloji alanında pek çok faydalı buluş da yaptı. Rahim ve mesane arasındaki yırtılmanın sürekli ağrıya ve idrar sızmasına neden olduğunu keşfetti. Daha etkin muayene teknikleri geliştirdi. Symes jinekolojinin ilerlemesinde büyük bir rol oynadı ancak bunu korkunç yollarla yaptı. Köleleştirilmiş siyahi kadınları denek olarak kullandı. Symes'ın deneyleri esnasında ölen siyahi kadınlara dair belgeler ise yok denecek kadar azdı. Ancak o kadar çok kadın hayatını kaybetmişti ki Symes kendi günlüğüne deney esnasında ölen kadınların isimlerini dahi yazmıştı. Sayısız kurbandan sadece üçünün ismi açıkça bilinmekteydi. Lucy, Anarka ve Birsey. Symes'ın deney kobayı olarak kullandığı Lucy henüz 18 yaşında yeni doğum yapmış bir kadındı. Mesanesindeki şikayeti nedeniyle doktora başvuran Lucy, deneysel ameliyatlardan birine kurban gitmişti. Ağlayarak ve çığlıklar atarak geçen bir saatin ardından genç kadın hayatını kaybetmişti. Symes günlüğüne Lucy'nin ne kadar acı çektiğini de yazmıştı. Bunun sebebi ise Symes'ın Lucy'nin mesanesindeki idrarı almak için bir sünger kullanmasıydı. Bu durumda kan zehirlenmesine sebep olduğu için Lucy ölmüştü. Ayrıca Symes ameliyatları sırasında anestezi de kullanmıyordu. Deney kurbanlarından biri de Anarka'nın üzerinde tam 30 ameliyat gerçekleştirmesiydi. Zavallı kadın daha fazla acıya dayanamayarak yaşamını kaybetti. Kadın hastalıklarını iğrenç bulmak sadece Symes'a özgün bir durum değildi o tarihlerde. İngiltere'de Victoria döneminde de genel olarak rastlanan bir durumdu bu. Hatta öyle ki doğum doktorları bile ilk doğumlarını yaptırmadan önce sadece mankenler üzerine deney yapıyordu. Bu da Symes'ın geleceği için bir şanstı. Ve 1845'te bir köle sahibinin onu yardıma çağırmasıyla hayata değişmişti. Kadın hastalıkları kariyerinin hemen başında bir kadını tedavi ederken kaşık kullanan Symes spekulumu icat etti. Bu aleti geliştirerek ilk önce Betsy adında köleleştirilmiş bir kadında deneyen Symes şöyle demişti. Her şeyi hiç kimsenin görmediği gibi gördüm. Böylelikle 1845'te evinin arkasına bir hastane inşa etti. 180 yıl sonra heykellerinin kaldırılmasına neden olacak çalışmalarına başlıyordu. Bu hastanede 5 yıl boyunca deneyler yapan doktorun köleleştirilmiş en az 12 kadınla çalıştığı bilinmekteydi. Kendi kayıtlarında sadece 3 isim dikkat çekmekteydi. Bu kadınların hepsinin de doğum sonrası rahimleri yeniden oynamıştı. Symes, siyah insanların beyaz insanlar kadar acı çekmediğini düşünüyordu. Bu garip düşünce o dönemler oldukça yaygındı. İşte bu inançtan da yola çıkan doktor, Anarka, Betty ve Lucy'nin de aralarında bulunduğu siyah kadınlar üzerinde operasyonlar yapmaya başladı. Bu operasyonların anestezi kullanılmadan yapıldığı ise kendi söylemleriyle ortadadır. Lucy hakkında yazdıkları ise tüyler ürpeticiydi. Anestezi kullanmadan bir saatlik bir ameliyat geçirdikten sonra bile dizlerinin üzerinde kahramanca duruyordu. Lucy'nin acısı aşırıydı. Bugün Symes'ı savunanlar 1840'larda anestezinin pek de yaygın olmadığını söylemektedir. Symes kendisine tedaviye gelen bazı beyaz kadınlara da

Babasının hastanesini açtığında hem ünlü hem de kahraman olmuştu. Ünü çoktan ülkesini aşan Simes artık üst ve orta sınıftaki beyaz kadınlarla çalışmaya başlamıştı. Bunun yanında geçmişini unutmak istercesine ders gravürlerinde beyaz kadınları resmederek adeta geçmişindeki kanlı defteri kapatmak istiyordu. Simes, 1871'de rahim kanseri olan hastaların kadın hastanesine alınmalarını sağlayarak bir bakıma devrim yarattı. O tarihlerde kanser bulaşıcı sanıldığından kanserli insanlardan korkuluyordu. Bu durumun ortadan kalkmasında Simes'in fazla etkisi olduğu bilinmektedir. Sonrasında New York Kanser Hastanesi'nin kurulmasında da etkili oldu. 76 ve 77 senelerinde ise Amerikan Tıp Derneği'nde başkanlık yaptı, 1883'te hayata gözlerini yumdu. Öldükten sonra ülkenin birçok yerine heykeli dikilmiş olan Simes'in kamusal alanlarda onurlandırılması, özellikle 2000 yılı sonrasında tartışma konusu oldu. Yapılan protestolar neticesinde 2018'de Central Park'taki heykeli kaldırıldı. Günümüzde vezikofistül tedavi edilmesi, başarılı safra kesisi ameliyatları da Simes'in etkisinin oldukça fazla olduğunu göstermektedir. Ancak bunun yanında acı olan birçok köleleştirilmiş kadının hayatını feda etmesiyle, acı çekmesiyle, ölümlerine yol açılmasıyla mümkün olmasıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre yurdun güneydoğu kesimlerinde halen etkili olan Suriye kaynaklı toz taşınımının yarın öğle saatlerine kadar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere devam etmesi beklendiğinden hava kalitesinde azalma, yağışı olan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyorum. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre yurdun güneydoğu kesimlerinde halen etkili olan Suriye kaynaklı toz taşınımının salı öğle saatlerine kadar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere devam etmesi beklendiğinden hava kalitesinde azalma, yağışa olan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
0: Türkiye'nin en havalı radyosu, meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Sayın dinleyiciler, Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil A grubu RH negatif kana ihtiyaç vardır. A grubu RH negatif kan vereceklerin Gazi Üniversitesi Hastanesi Kan Merkezi'ne başvurmaları önemli rica olunur. Tekrar ediyorum, sayın dinleyiciler, Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil A grubu RH negatif kana ihtiyaç vardır. A grubu RH negatif kan vereceklerin Gazi Üniversitesi Hastanesi Kan Merkezi'ne başvurmaları önemli rica olunur.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 4. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Salı günü yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Salı günü yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 11-25, Bilecik 12-21, Bursa 13-23, Çanakkale 15-19, Edirne 14-18, İstanbul 15-20, Kırklareli 13-18, Kocaeli 15-23, Sakarya 14-23, Tekirdağ 15-19 ve Yalova 16-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Afyonkarahisar 8-20, Aydın 15-23, Denizli 14-23, Kütahya 9-22, İzmir 16-24, Manisa 14-24, Muğla 10-18 ve Uşak 9-20 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Adana 18-28, Antalya 19-24, Burdur 12-22, Hatay 18-27, Isparta 11-20, Kahramanmaraş 15-24, Mersin 21-26 ve Osmaniye 17-28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısında aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 11-23, Ankara 11-22, Çankırı 9-22, Eskişehir 10-22, Karaman 11-22, Kayseri 9-24, Kırıkkale 11-23, Kırşehir 10-23, Konya 10-23, Nevşehir 10-22, Niğde 10-23, Sivas 10-22 ve Yozgat 9-20 derece. Batı Karadeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu, Karabük, Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bartın 13-26, Bolu 8-20, Düzce 12-22, Karabük 12-23, Kastamonu 9-22 ve Zonguldak 16-21 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Tokat, Çorum, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Amasya 13-27, Artvin 14-25, Bayburt 8-19, Çorum 11-23, Giresun 19-25, Gümüşhane 9-21, Ordu 19-26, Rize 18-26, Samsun 19-24, Sinop 17-25, Tokat 12-25 ve Trabzon 19-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ağrı 5-16, Ardahan 3-16, Bingöl 11-19, Bitlis 8-16, Elazığ 13-22, Erzincan 11-20, Erzurum 5-17, Hakkari 10-16, Iğdır 11-22, Kars 4-17, Malatya 12-21, Muş 11-20, Tunceli 11-20, Şırnak 15-19 ve Van 7-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Adıyaman 16-22, Batman 13-24, Diyarbakır 13-23, Gaziantep 14-22, Kilis 17-24, Mardin 15-22, Şanlıurfa 17-24 ve Siirt 15-22 derece. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz, Hopa, Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısı kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, güneyi az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, güneyi parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, güneyi güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, güneyinde güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 4 ila 6, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, doğusu az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, doğusu çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, kamuoyunun yakından takip ettiği fon soruşturmasına değindi. Erdoğan, vatandaşların hak ve hukukunun korunmasının öncelikleri olduğunu vurguladı. Fon mağdurlarına yönelik ödemeler konusunda da meclisteki yasal sürecin tamamlanmasının ardından adım atılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde kentsel dönüşüm de vardı sayın dinleyiciler. Özellikle İstanbul'daki deprem riskine dikkat çeken Erdoğan, dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini belirterek belediyelere çağrıda bulundu. Erdoğan ayrıca İşkur Gençlik Programı'nın 2026-2027 dönemi kontenjanının 150 bine çıkarılacağını vurguladı. Güvenlik güçlerinin internet üzerinden işlenen suçlarla mücadelesi sürüyor sayın dinleyiciler. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü sanal devriye çalışmaları kapsamında yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerik barındırdığı belirlenen 436 internet sitesine erişim engeli getirildi. Belçika'da kamu çalışanları hükümetin bütçe ve tasarruf politikalarını protesto etmek amacıyla işi bıraktı. Grev, ülkedeki kamu hizmetleri ve ulaşım üzerinde etkisini sürdürüyor. Haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul'da düşüş yaşandı. BIST 100 endeksi günü %0.94 kayıpla tamamladı. Tokat'ta bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısı yaklaşık 5000'e ulaştı sayın dinleyiciler. Kentte incelemeler sürerken bazı hastaların tedavileri hastanelerde devam ediyor. Ve spor. Futbolda Trendyol Süper Lig'in 7. haftası bu akşam oynanacak karşılaşmayla tamamlanıyor. Eyüp Spor sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. İki ekip de haftayı puanla kapatmak istiyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray MCT Teknik'le Bursa Spor Basketbol mücadele ediyor. Voleybolda Aksa Erkekler Şampiyonlar Kupası finalinde Ziraat Bankkart'la Galatasaray karşı karşıya geliyor. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Hopa-Borçka-Artvin yolunun 28 ve 34. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde sel hasarlarının giderilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılmakta olan imalatlar nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun Mezarlık Kavşağı otoyol bağlantısı kavşağı arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Ardahan-Susuz yolunun 5. kilometresine kadar yolun sağ şeridinde çalışma nedeniyle trafik sol şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre yurdun güneydoğu kesimlerinde halen etkili olan Suriye kaynaklı toz taşınımının yarın öğle saatlerine kadar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere devam etmesi beklendiğinden hava kalitesinde azalma, yağışı olan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyorum. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre yurdun güneydoğu kesimlerinde halen etkili olan Suriye kaynaklı toz taşınımının salı öğle saatlerine kadar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere devam etmesi beklendiğinden hava kalitesinde azalma, yağışa olan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 13 Ekim Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Anadolu'nun güney ve doğusu dışında kalan diğer yerler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarıyla Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde kuvvetli olacak. 14 Ekim Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu bölgesinde Nevşehir ve Yozgat hariç, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu bölgesinde Kars, Ardahan ve Iğdır hariç, Güneydoğu Anadolu'yla Çorum, Tokat, Ordu, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara bölgesinde Bilecik hariç, Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli, Antalya çevrelerinde yerel çok kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 15 Ekim Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Edirne ve Kırklareli çevreleri dışında kalan diğer yerler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'da doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Hava sıcaklığı kuzey ve batı kesimlerde yağışla birlikte azalacak. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 13 Ekim Salı günü Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5, periyot boyunca batısında 5 ila 7, zamanla doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra genelinde kuzeyli yönlerden 3 ila 5, zamanla doğusunun açıklarında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6, zamanla güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu, kuzeyi kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde kuzeyinde 5 ila 7, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde güneybatıdan 4 ila 6, kuzeyi ile akşam saatlerine kadar güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, akşam saatlerinde Kuzey Ege'nin kuzeyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, zamanla Antalya Körfezi'nin batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 14 Ekim Çarşamba günü Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına, Batı Karadeniz, Marmara'da fırtına, Güney Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında 5 ila 7, yer yer 8, sabah saatlerinde doğusunda 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, öğle saatlerinden sonra yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, yer yer 9. İlk saatlerde güneyinde güneydoğudan 4 ila 6. Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinde kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 15 Ekim Perşembe günü Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, batısında 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7. Sabah saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5. Sabah saatlerinde 3 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta. Kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, akşam saatlerinde kuzeyinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, güneyinin kıyı kesimlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.gov.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.gov.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: sayın dinleyiciler, Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil A grubu RH negatif kana ihtiyaç vardır. A grubu RH negatif kan vereceklerin Gazi Üniversitesi Hastanesi Kan Merkezi'ne başvurmaları önemli rica olunur. Tekrar ediyorum, sayın dinleyiciler, Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil A grubu RH negatif kana ihtiyaç vardır. A grubu RH negatif kan vereceklerin Gazi Üniversitesi Hastanesi Kan Merkezi'ne başvurmaları önemli rica olunur.
1: O mesaj geldiğinde önemli bir toplantıdaydım. Sonra o toplantıda ne konuşuldu, inan hatırlamıyorum bile.
2: Hayatımda bir kere daha böyle heyecanlanmıştım. Eşime evlenme teklif ettiğinde.
3: Çok acayip bir duygu. Anlat diyorsunuz ya. Anlatamıyorum işte.
4: Kendi kendime sen birinin hayatını kurtardın dedim. Birinin hayatını kurtardın.
5: Bu gururu, bu mutluluğu yaşamak için siz de Türk Kızılay'ına gelin, kan bağışında bulunun, hayat kurtarın. Unutmayın. Bağışlanan her kan, kurtarılan üç can.

0: ساعت 5. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre yurdun güneydoğu kesimlerinde halen etkili olan Suriye kaynaklı toz taşınımının yarın öğle saatlerine kadar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere devam etmesi beklendiğinden hava kalitesinde azalma, yağışı olan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyorum. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre yurdun güneydoğu kesimlerinde halen etkili olan Suriye kaynaklı toz taşınımının salı öğle saatlerine kadar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere devam etmesi beklendiğinden hava kalitesinde azalma, yağışa olan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 11-25, Bilecik 12-21, Bursa 13-23, Çanakkale 15-19, Edirne 14-18, İstanbul 15-20, Kırklareli 13-18, Kocaeli 15-23, Sakarya 14-23, Tekirdağ 15-19 ve Yalova 16-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Afyonkarahisar 8-20, Aydın 15-23, Denizli 14-23, Kütahya 9-22, İzmir 16-24, Manisa 14-24, Muğla 10-18 ve Uşak 9-20 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Adana 18-28, Antalya 19-24, Burdur 12-22, Hatay 18-27, Isparta 11-20, Kahramanmaraş 15-24, Mersin 21-26 ve Osmaniye 17-28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısında aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 11-23, Ankara 11-22, Çankırı 9-22, Eskişehir 10-22, Karaman 11-22, Kayseri 9-24, Kırıkkale 11-23, Kırşehir 10-23, Konya 10-23, Nevşehir 10-22, Niğde 10-23, Sivas 10-22 ve Yozgat 9-20 derece. Batı Karadeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu, Karabük, Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bartın 13-26, Bolu 8-20, Düzce 12-22, Karabük 12-23, Kastamonu 9-22 ve Zonguldak 16-21 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Tokat, Çorum, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Amasya 13-27, Artvin 14-25, Bayburt 8-19, Çorum 11-23, Giresun 19-25, Gümüşhane 9-21, Ordu 19-26, Rize 18-26, Samsun 19-24, Sinop 17-25, Tokat 12-25 ve Trabzon 19-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ağrı 5-16, Ardahan 3-16, Bingöl 11-19, Bitlis 8-16, Elazığ 13-22, Erzincan 11-20, Erzurum 5-17, Hakkari 10-16, Iğdır 11-22, Kars 4-17, Malatya 12-21, Muş 11-20, Tunceli 11-20, Şırnak 15-19 ve Van 7-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Adıyaman 16-22, Batman 13-24, Diyarbakır 13-23, Gaziantep 14-22, Kilis 17-24, Mardin 15-22, Şanlıurfa 17-24 ve Siirt 15-22 derece. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Batı Karadeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, öğle saatlerinde batısı 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinden itibaren batısı batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, kuzeyi, kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de batı ve güneybatıdan, kuzeyi gece saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren güneyi güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, Antalya Körfezi sabah saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sona erdi. Toplantı 3 saat 20 dakika sürdü. 2 haftalık aranın ardından gerçekleştirilen toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturmasıyla ilgili soruşturmaların titizlikle devam ettiğini ifade etti. Milletimizin hak ve hukukunun korunması kırmızı çizgimizdir. Haksız kazanç sağlamış kim varsa bedelini ödeyecektir dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güvenli gıda erişimini sadece bir arz meselesi değil, milli güvenliğin temel bir unsuru olarak gördüklerini belirtti. Erdoğan ayrıca Türkiye'nin eski Tarım ve Köy İşleri Bakanı Dr. Mehdi Eker'i Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Genel Direktörlüğü için aday gösterdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamuoyunda fon soruşturması olarak bilinen süreçle ilgili açıklama yaptı. Yılmaz, hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde ettiği değerlendirilen kişiler hakkındaki inceleme ve soruşturmaların sürdüğünü belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili rapor kapının aralanmasıydı. Yasa ise kapının sona kadar açılmasıdır. Önümüze yeni bir kapı açılmıştır. Bu kapı barışın, kardeşliğin, beraberliğin ve bütün ülkelerin haklarıyla beraber kalkınmanın kapısıdır. Ve inşallah bu yolda sonuna kadar yürüyeceğiz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bakanlığın Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde asayiş konulu toplantıya katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Bakan Çiftçi, okul güvenliğinin toplumun öncelikli gündem maddelerinden biri haline geldiğini vurgulayarak, konunun kişilere karşı işlenen suçlar kapsamında daha titiz ve hassas şekilde takip edilmesi gerektiğini söyledi. Belçika'da kamu çalışanları hükümetin bütçe ve tasarruf politikalarını protesto etmek amacıyla greve gitti. Ülkede grevin günlük yaşam ve kamu hizmetleri üzerindeki etkileri büyük. Türkiye 2026 yılının Ocak-Eylül döneminde 12 milyar 134 milyon doları aşan otomotiv yan sanayi ürünü ihraç etti. Sektör 200'den fazla ülke ve bölgeye ürün gönderdi. İki ilde son 5 günde çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık ile yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 327 şüpheli yakalandı. Bunlardan 137'si tutuklandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Birleşmiş Milletler'de COP31 eylem gündemini açıklaması ve Fiji'deki pre-COP etkinliklerine başkanlık etmesinin ardından uluslararası basının COP31'e ilgisinin daha da arttığı açıklamasında bulundu. Ve spor. Avrupa futbolunda Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın İspanyol temsilcisi Barcelona'yı konuk edecek. Sarı Kırmızılı ekip kritik mücadele öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Hopa-Borçka-Artvin yolunun 28 ve 34. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde sel hasarlarının giderilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılmakta olan imalatlar nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Gaziantep-Nizip-Bilecik yolunun Mezarlık Kavşağı otoyol bağlantısı kavşağı arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Ardahan-Susuz yolunun 5. kilometresine kadar yolun sağ şeridinde çalışma nedeniyle trafik sol şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Sayın dinleyiciler, Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil A grubu RH negatif kana ihtiyaç vardır. A grubu RH negatif kan vereceklerin Gazi Üniversitesi Hastanesi Kan Merkezi'ne başvurmaları önemli rica olunur. Tekrar ediyorum, sayın dinleyiciler, Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil A grubu RH negatif kana ihtiyaç vardır. A grubu RH negatif kan vereceklerin Gazi Üniversitesi Hastanesi Kan Merkezi'ne başvurmaları önemli rica olunur.
3: Türk Kızılay'ına yardım, afette, yoklukta ve her türlü zor durumda Türkiye'ye yardım etmek demektir. Türk Kızılay'ına, Türkiye'ye destek olalım.
4: 2868 ile
5: bir yardım, bin hayat.
4: Bütün bankaların 2868 numaralı ortak bağış hesabına,
5: GSM operatörlerinden 2868'e kısa mesaj yoluyla boş mesaj göndererek
4: 5 yeni Türk lirası bağışta bulunabilirsiniz.
5: Ağlayan yüzler sizin yardımlarınızla gülecek.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 13 Ekim Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Anadolu'nun güney ve doğusu dışında kalan diğer yerler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarıyla Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde kuvvetli olacak. 14 Ekim Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu bölgesinde Nevşehir ve Yozgat hariç, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu bölgesinde Kars, Ardahan ve Iğdır hariç, Güneydoğu Anadolu'yla Çorum, Tokat, Ordu, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara bölgesinde Bilecik hariç, Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli, Antalya çevrelerinde yerel çok kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 15 Ekim Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Edirne ve Kırklareli çevreleri dışında kalan diğer yerler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'da doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Hava sıcaklığı kuzey ve batı kesimlerde yağışla birlikte azalacak, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 13 Ekim Salı günü Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5, periyot boyunca batısında 5 ila 7, zamanla doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra genelinde kuzeyli yönlerden 3 ila 5, zamanla doğusunun açıklarında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6, zamanla güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu, kuzeyi kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde kuzeyinde 5 ila 7, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde güneybatıdan 4 ila 6, kuzeyi ile akşam saatlerine kadar güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, akşam saatlerinde Kuzey Ege'nin kuzeyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, zamanla Antalya Körfezi'nin batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 14 Ekim Çarşamba günü Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına, Batı Karadeniz, Marmara'da fırtına, Güney Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında 5 ila 7, yer yer 8, sabah saatlerinde doğusunda 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, öğle saatlerinden sonra yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, yer yer 9. İlk saatlerde güneyinde güneydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinde kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 15 Ekim Perşembe günü Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, batısında 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7. Sabah saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5. Sabah saatlerinde 3 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta. Kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, akşam saatlerinde kuzeyinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, güneyinin kıyı kesimlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.gov.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.gov.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Sayın dinleyiciler, Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil A grubu RH negatif kana ihtiyaç vardır. A grubu RH negatif kan vereceklerin Gazi Üniversitesi Hastanesi Kan Merkezi'ne başvurmaları önemli rica olunur. Tekrar ediyorum, sayın dinleyiciler, Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil A grubu RH negatif kana ihtiyaç vardır. A grubu RH negatif kan vereceklerin Gazi Üniversitesi Hastanesi Kan Merkezi'ne başvurmaları önemli rica olunur.
1: Türk Kızılayı zor günlerimizde her zamankinden daha güçlü olabilmek için yardımlarınızı bekliyor. Hadi gelin yenilenen Türk Kızılayı'na destek olalım.
2: 2868 ile
3: bir yardım bin hayat.
2: Bütün bankaların 2868 numaralı ortak bağış hesabına
3: GSM operatörlerinden 2868'e kısa mesaj yoluyla boş mesaj göndererek
2: 5 yeni Türk lirası bağışta bulunabilirsiniz.
3: Ağlayan yüzler sizin yardımlarınızla gülecek.

0: Saat 6. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Salı günü yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Salı günü yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 11-25, Bilecik 12-21, Bursa 13-23, Çanakkale 15-19, Edirne 14-18, İstanbul 15-20, Kırklareli 13-18, Kocaeli 15-23, Sakarya 14-23, Tekirdağ 15-19 ve Yalova 16-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Afyonkarahisar 8-20, Aydın 15-23, Denizli 14-23, Kütahya 9-22, İzmir 16-24, Manisa 14-24, Muğla 10-18 ve Uşak 9-20 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Adana 18-28, Antalya 19-24, Burdur 12-22, Hatay 18-27, Isparta 11-20, Kahramanmaraş 15-24, Mersin 21-26 ve Osmaniye 17-28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısında aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 11-23, Ankara 11-22, Çankırı 9-22, Eskişehir 10-22, Karaman 11-22, Kayseri 9-24, Kırıkkale 11-23, Kırşehir 10-23, Konya 10-23, Nevşehir 10-22, Niğde 10-23, Sivas 10-22 ve Yozgat 9-20 derece. Batı Karadeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu, Karabük, Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bartın 13-26, Bolu 8-20, Düzce 12-22, Karabük 12-23, Kastamonu 9-22 ve Zonguldak 16-21 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Tokat, Çorum, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Amasya 13-27, Artvin 14-25, Bayburt 8-19, Çorum 11-23, Giresun 19-25, Gümüşhane 9-21, Ordu 19-26, Rize 18-26, Samsun 19-24, Sinop 17-25, Tokat 12-25 ve Trabzon 19-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ağrı 5-16, Ardahan 3-16, Bingöl 11-19, Bitlis 8-16, Elazığ 13-22, Erzincan 11-20, Erzurum 5-17, Hakkari 10-16, Iğdır 11-22, Kars 4-17, Malatya 12-21, Muş 11-20, Tunceli 11-20, Şırnak 15-19 ve Van 7-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Adıyaman 16-22, Batman 13-24, Diyarbakır 13-23, Gaziantep 14-22, Kilis 17-24, Mardin 15-22, Şanlıurfa 17-24 ve Siirt 15-22 derece. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz, Hopa, Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısı kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, güneyi az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, güneyi parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, güneyi güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, güneyinde güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 4 ila 6, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, doğusu az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Doğusu çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, kamuoyunun yakından takip ettiği fon soruşturmasına değindi. Erdoğan, vatandaşların hak ve hukukunun korunmasının öncelikleri olduğunu vurguladı. Fon mağdurlarına yönelik ödemeler konusunda da meclisteki yasal sürecin tamamlanmasının ardından adım atılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde kentsel dönüşüm de vardı sayın dinleyiciler. Özellikle İstanbul'daki deprem riskine dikkat çeken Erdoğan, dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini belirterek belediyelere çağrıda bulundu. Erdoğan ayrıca İşkur Gençlik Programı'nın 2026-2027 dönemi kontenjanının 150 bine çıkarılacağını duyurdu. Güvenlik güçlerinin internet üzerinde işlenen suçlarla mücadelesi sürüyor sayın dinleyiciler. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü sanal devriye çalışmaları kapsamında yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerik barındırdığı belirlenen 436 internet sitesine erişim engeli getirildi. Dünya gündeminde Belçika'daki grev var sayın dinleyiciler. Kamu çalışanları hükümetin bütçe ve tasarruf politikalarını protesto etmek amacıyla iş bıraktı. Grevin ülkedeki kamu hizmetleri ve ulaşım üzerindeki etkileri yakından izleniyor. Ekonomide haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul'da düşüş yaşandı. BIST 100 endeksi günü %0.94 kayıpla tamamladı. Tokat'ta bulantı, kusma ve karın ağrısı ile ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısı yaklaşık 5000'e ulaştı sayın dinleyiciler. Kentte incelemeler sürerken bazı hastaların tedavileri hastanelerde devam ediyor. Tarımsal üretimi iklim koşullarına daha dayanıklı hale getirmek için çalışmalar sürüyor. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi araştırmacıları, Anadolu'nun iklimine uygun yüksek verimli buğday çeşitleri geliştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ve spor. Basketbolda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray MCT Teknik'le Bursaspor Basketbol karşılaşıyor. Voleybolda ise Aksa Erkekler Şampiyonlar Kupası finalinde Ziraat Bankkart'la Galatasaray Madeş Mobilya mücadele ediyor. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Hopa-Borçka-Artvin yolunun 28 ve 34. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde sel hasarlarının giderilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılmakta olan imalatlar nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Gaziantep-Nizip-Bilecik yolunun Mezarlık Kavşağı otoyol bağlantısı kavşağı arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Ardahan-Susuz yolunun 5. kilometresine kadar yolun sağ şeridinde çalışma nedeniyle trafik sol şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

Yeter. Yeter bu dünyanın cefası derdi. Yeter, boş yere kaç bahar tükendi. Yıllarca kendimi kahrettiğim yetti. Gel bana bilmediğim bir şeyler söyle.

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış, biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 13 Ekim Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Anadolu'nun güney ve doğusu dışında kalan diğer yerler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarıyla Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde kuvvetli olacak. 14 Ekim Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu bölgesinde Nevşehir ve Yozgat hariç, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu bölgesinde Kars, Ardahan ve Iğdır hariç, Güneydoğu Anadolu'yla Çorum, Tokat, Ordu, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara bölgesinde Bilecik hariç, Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli, Antalya çevrelerinde yerel çok kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 15 Ekim Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Edirne ve Kırklareli çevreleri dışında kalan diğer yerler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'da doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Hava sıcaklığı kuzey ve batı kesimlerde yağışla birlikte azalacak. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 13 Ekim Salı günü Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5, periyot boyunca batısında 5 ila 7, zamanla doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra genelinde kuzeyli yönlerden 3 ila 5, zamanla doğusunun açıklarında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6, zamanla güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu, kuzeyi kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde kuzeyinde 5 ila 7, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde güneybatıdan 4 ila 6, kuzeyi ile akşam saatlerine kadar güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, akşam saatlerinde Kuzey Ege'nin kuzeyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, zamanla Antalya Körfezi'nin batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 14 Ekim Çarşamba günü Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına, Batı Karadeniz, Marmara'da fırtına, Güney Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında 5 ila 7, yer yer 8, sabah saatlerinde doğusunda 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, öğle saatlerinden sonra yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, yer yer 9. İlk saatlerde güneyinde güneydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinde kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 15 Ekim Perşembe günü Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, batısında 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7. Sabah saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1,5 ila 2,5. Sabah saatlerinde 3 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta. Kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, akşam saatlerinde kuzeyinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, güneyinin kıyı kesimlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.gov.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.gov.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteoroloji'nin sesinden merhaba. Bugün sizler için kış mevsiminde bahçelerimize, balkonlarımıza, evlerimizdeki saksılarımıza neler ekeriz? Sizler için bunları araştırdık. Her mevsim farklı sebzeler, farklı meyveler var ve soframızdan da eksik değiller. Zamanında yetişen bu meyve ve sebzeler sağlığımız için çok önemli. Özellikle de endüstriyel üretim koşulları sebebiyle bu besinlerin organik olmayışı sağlığımızı büyük oranda etkiliyor. Bu sebeple her mevsim ekebileceğimiz meyve ve sebzeler var. Kışın ne ekilir? Kış mevsiminde saksıya ve bahçeye ekilecek sebzeler, meyveler nelerdir? Sizler için hepsini derledik, toparladık. Bir kez bilinenin aksine soğuk havalarda bitki yetiştirmek imkansız değildir. Bunun için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Kış mevsiminde sebze veya meyve yetiştirmek için sadece hava sıcaklığı değil, toprak ısısı ve yağış da dikkate alınır. Kış mevsiminin serin ve soğuk geçmesi nedeniyle ekeceğiniz bitkinin bulunduğunuz bölgeye uygun olması önemli. Özellikle bu dönem ülkemizin güney bölgesinde yağmur, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde kar ve don olayları yaşandığı için bitki yetiştirme konusunda titiz olmak gerekiyor. Kışın bahçenizde sebze ekmek için havadaki don olayının geçmesini beklemelisiniz. Bu zamanda bitki, sebze, meyve, hatta çim bile ekmeniz mümkün. Sebze tohumlarını kışa girmeden sonbahar aylarında ekmenizde fayda var. Bu mevsimde çiçek yetiştirmeyi düşünüyorsanız iç mekan bitkilerini tercih edin. Bunların hepsinin dışında bahçede ya da saksıda da meyve ve sebze yetiştirebilirsiniz. İç sebzelerinin ekimi Kasım ayından başlar, Mart ayına kadar sürer. Bu zaman diliminde uygun koşullar sağlandıktan sonra rahatlıkla sebze ekimi yapılabilir. Bu aylarda ekilecek sebzeler marul, turp, pazı, soğan, bezelye, brokoli ve sarımsak olarak çeşitlilik gösterir. Kışın ekilen sebzelerden birisi olan marul, 5 derecenin altına düşmeyen bölgelerde yetişir. Bezelye, toprak ısısı 4,5 derece olan yerde çok rahat bir şekilde ekilebilir. Pazı, havada don olayı başlamadan 40 gün önce ekilir. Brokoli de ise yaz başlarında ürün almak için kış sonu veya bahar başında ürün ekimi yapmalısınız. Turp ise sonbahar donundan 4-6 hafta önce ekimi gerçekleşmeli ki sağlıklı bir şekilde sofranıza gelebilsin. Soğan ilkbahar ve sonbahar aylarında da ekilebilir. Bu sebzenin ekiminde önemli bir husus sıcaklığın -2 derecenin altına düşmemesi. Sarımsak ise genellikle Eylül ve Kasım aylarında ekilir. Biraz da meyvelerden bahsedelim. Vitamin bakımından zengin kış meyvelerinin sağlığımız açısından pek çok faydası var. Kışın ülkemizin iklim koşullarında Aralık, Ocak ve Şubat aylarında yetişen meyvelerin tüketimi çok. Günümüzde destekleyici kimyasallar nedeniyle her meyveyi her mevsimde bulmamız mümkün. Fakat kendi saksınızda veya bahçenizde yetiştirdiğiniz meyvenin doğallığı, lezzeti çok daha önemli ve güzeldir. Doğru mevsimde ekilen meyvenin verimliliği daha fazladır. Kışın ekilen meyveler arasında muz, böğürtlen, üzüm, mürdüm eriği ve incir başta gelir. Şaşırdınız değil mi incire? Aralık ve Ocak aylarında portakal, elma, ayva, greyfurt gibi meyveler ekilebilir. Şubat ayında ise muz, elma, mandalina, nar, greyfurt ekimi gerçekleşir. Havuç, Şubat ayından Kasım ayına kadar ekimi yapılabilen bir sebze. Geniş ve derin bir saksıya seyrekçe serpilir. Tohumları çizgi metoduyla çimlendirmek için 2-3 santim derinliğinde 20-25 santim aralığında çizikler oluşturun ki bu çiziklerin içine tohumları serpebilirsiniz. Üzerlerini toprak ya da torfla sıkıştırarak kapatın. Can suyunu verin, 12 ile 15 gün arasında tohumların çimlenmeye başladığını göreceksiniz. Maydanozun yetişme süresi uzun olsa da ekmesi çok zahmetsiz bir sebze. Çimlenmesi 20 veya 25 gün. Yuvarlak saksılar yerine kare veya dikdörtgen saksılar dikim için daha uygun. Suyu seven bir bitki maydanoz. O yüzden susuz bırakmamak, toprağının da nemli olmasını sağlamak gerekiyor. Taze soğan saksıda yetiştirebileceğiniz en kolay bitkilerden birisi. Arpacık soğanlarını toprağa ekerek taze soğan elde edebilirsiniz. evinizde yemeklik soğanları yavaş yavaş çimlenmeye ve filiz vermeye başlar hemen. Bunları hazır toprak karışımında bulunan saksıya, altı delinmiş yoğurt kovanıza bile ekebilirsiniz. İhtiyacınız kadar olanı alıp saksılarınıza diktiğinizde 5-10 gün içinde soğanlar filizlenerek hızla büyümeye başlar. Her mevsimde rahatlıkla yetişebilir. En azından salatanızın malzemesini kendi balkonunuzda yetiştirdiğiniz soğandan alırsınız. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar sebzeniz, meyveniz sofranızda daim, kulağınız da bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: Saat 7. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre yurdun güneydoğu kesimlerinde halen etkili olan Suriye kaynaklı toz taşınımının yarın öğle saatlerine kadar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere devam etmesi beklendiğinden hava kalitesinde azalma, yağışı olan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyorum. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre yurdun güneydoğu kesimlerinde halen etkili olan Suriye kaynaklı toz taşınımının salı öğle saatlerine kadar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere devam etmesi beklendiğinden hava kalitesinde azalma, yağışa olan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 13 Ekim Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 24 derece, Bilecik 21, Bursa 23, Çanakkale ve Edirne 19, İstanbul 20, Kırklareli 18, Kocaeli ve Sakarya 23, Tekirdağ 19 ve Yalova 21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Ege'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar 21 derece, Aydın 24, Denizli 23, Kütahya 22, İzmir ve Manisa 24, Muğla 19 ve Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, batı kıyıları gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölgenin doğusunda toz taşınımı görülecek. Adana 28 derece, Antalya 25, Burdur 22, Hatay 27, Isparta 20, Kahramanmaraş 24, Mersin 26 ve Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 23 derece, Ankara 22, Çankırı 23, Eskişehir ve Karaman 22, Kayseri 25, Kırıkkale, Kırşehir ve Konya 23, Nevşehir 22, Yozgat 20, Niğde ve Sivas 23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 26 derece, Bolu 21, Düzce 22, Karabük 23, Kastamonu 22 ve Zonguldak 21 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 27 derece, Artvin 24, Bayburt 18, Çorum 23, Giresun 24, Gümüşhane 20, Ordu 24, Rize 25, Samsun ve Sinop 24, Tokat 26 ve Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 16 derece, Ardahan 16, Bingöl 19, Bitlis 15, Elazığ 21, Erzincan 20, Erzurum 16, Hakkari 14, Iğdır 21, Kars 16, Malatya 20, Van 17, Muş, Tunceli ve Şırnak 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 22 derece, Batman ve Diyarbakır 23, Gaziantep 21, Kilis 23, Mardin 22, Şanlıurfa 24 ve son olarak Siirt 21 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5, doğusu kuzey doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısı kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 3 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, doğusunda yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyi güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 3,5 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak.
Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, güneyi güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 4 ila 6, güneyi güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, güneyi güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar güney ve güneydoğudan 4 ila 6, güneyi güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusu güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, doğusu çok bulutlu. Rüzgar öğle 12'den akşam 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, doğusu az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı. Çalışmalarda 121 gram sentetik uyuşturucuyla 27 sentetik uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi. Elazığ'da kent genelinde etkisini gösteren kuvvetli yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı bölgelerde su taşkınları meydana geldi. Valilikten yapılan açıklamaya göre kent genelinde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle 30 farklı noktada su baskını meydana geldi. Özellikle Yurtbaşı ve Yazıkonak beldelerinde DSİ'ye ait su tahliye kanalının aşırı yağışlar nedeniyle dolarak taşması sonucu meydana gelen olumsuzluklara AFAD, itfaiye, emniyet ve jandarma ekiplerince müdahale edildi. Meteorolojik değerlendirmelere göre yağışların ilerleyen saatlerde etkisini azaltması ve aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü kapsamı nedeniyle bugün bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre bugün saat 8.30'dan itibaren Cumhuriyet Caddesi'nin Baruthane Kavşağı ile Ulus Kavşağı arasında kalan bölümü ve Çapa Sokak'ta araç trafiğine izin verilmeyecek. Orta Amerika ülkesi Panama'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sivil savunma ekiplerinin ilk tespitlerine göre depremde herhangi bir can veya mal kaybı yer almadı. Ve spor, 2026 voleybol erkekler Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı Ziraat Bank Kartı 3-1 yenen Galatasaray Madeş Mobilya kazandı. İlk zaferini 2019'da yaşayan Galatasaray, 2026'da da kupayı müzesine götürdü. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe, deplasmanda Eyüpspor'u 4-0 mağlup etti. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Konya-Ankara yolunun 36 ila 41. kilometrelerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatılarak ulaşım yeni köprü üzerinden sağlanıyor. Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Menemen Ali Ağa Çandarlı otoyolu, Çanakkale istikameti, Yeni Foça bağlantı yolu katılım kolu, şev çalışması nedeniyle trafik güvenlik tedbirleri alınarak emniyetle sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Kayseri Kuzey Çevre yolunun 36 ila 40. kilometrelerinde yol çalışması nedeniyle şerit daraltması yapıldığından sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Mecitözü Amasya yolunun 25 ila 30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Sayın dinleyiciler, Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil A grubu RH negatif kana ihtiyaç vardır. A grubu RH negatif kan vereceklerin Gazi Üniversitesi Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemle rica olunur. Tekrar ediyorum, sayın dinleyiciler, Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil A grubu RH negatif kana ihtiyaç vardır. A grubu RH negatif kan vereceklerin Gazi Üniversitesi Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemle rica olunur.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 13 Ekim Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Anadolu'nun güney ve doğusu dışında kalan diğer yerler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarıyla Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde kuvvetli olacak. 14 Ekim Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu bölgesinde Nevşehir ve Yozgat hariç, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu bölgesinde Kars, Ardahan ve Iğdır hariç, Güneydoğu Anadolu'yla Çorum, Tokat, Ordu, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara bölgesinde Bilecik hariç, Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli, Antalya çevrelerinde yerel çok kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 15 Ekim Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Edirne ve Kırklareli çevreleri dışında kalan diğer yerler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'da doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Hava sıcaklığı kuzey ve batı kesimlerde yağışla birlikte azalacak. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 13 Ekim Salı günü Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5, periyot boyunca batısında 5 ila 7, zamanla doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra genelinde kuzeyli yönlerden 3 ila 5, zamanla doğusunun açıklarında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6, zamanla güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu, kuzeyi kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde kuzeyinde 5 ila 7, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde güneybatıdan 4 ila 6, kuzey ile akşam saatlerine kadar güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, akşam saatlerinde Kuzey Ege'nin kuzeyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, zamanla Antalya Körfezi'nin batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 14 Ekim Çarşamba günü Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına, Batı Karadeniz, Marmara'da fırtına, Güney Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında 5 ila 7, yer yer 8, sabah saatlerinde doğusunda 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, öğle saatlerinden sonra yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, yer yer 9, ilk saatlerde güneyinde güneydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinde kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 15 Ekim Perşembe günü Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, batısında 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7. Sabah saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5. Sabah saatlerinde 3 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta. Kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, akşam saatlerinde kuzeyinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, güneyinin kıyı kesimlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.gov.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.gov.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
2: Uzaklara bak.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla, Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla, Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşım

0: biliyor muydunuz?
1: Neden hıçkırırız? Nefes alma oldukça gelişmiş bir sistemin sonucunda insanların yaşamlarını sürdürmeleri için ortaya çıkan bir yaşamsal faaliyettir. Bu yaşamsal faaliyet iki kaburga arasında yer alan akciğerin sürekli bir torba gibi şişip büzülmesi sonucunda oluşmaktadır. Bu büzülme ve şişme esnasında bazı değişikliklerle karşılaşan akciğerler farklı tepkiler ortaya koyabilir. Sindirim esnasında yutkunma anında bir miktar hava da içeriye alınabilir. Bu durumda içeriye alınan hava derhal dışarı atılmak istenir. Bu durumda ise hıçkırık devreye girmektedir. İçeride kalan havayı dışarı atmak için sistemli bir şekilde hıçkırma işlemi gerçekleşmektedir. Bu işlem sırasında ses telleriyle karşılaşan hava değişik bir ses çıkartmaktadır. Çıkan bu sesin tonuna göre bu olaya hıçkırık denmiştir. Birçok sinir sisteminin bir araya gelerek bu tepkiyi ortaya koyması nedeniyle bu faaliyeti birden durdurmak mümkün olmayabilir. Birçok yöntem hıçkırığı geçirmek için kullanılmıştır. Bu yöntemler arasında başı aşağı doğru çevirmek, yutkunmak, uzağa odaklanarak derin nefesler almak ve diğer birçok faaliyet akla gelmektedir. Tüm bu önlemlerle siz uğraşırken hıçkırık zaten geçmiş olabilir. Çünkü insanı rahatsız eden bu olumsuzluk aslında en fazla 2 dakika içinde kesilmektedir. Bu durumda yapılan tüm faaliyetlerin bir önemi kalmamaktadır. Fakat uzun süren hıçkırığın bazen zararları da olabilir. Bu durumda kesinlikle bir hekimden tavsiye alınmalı, gerekirse tıbbi bir müdahale uygulanmalıdır.
0: Biliyor muydunuz?
1: Örümcekler neden ağlarına takılmazlar? Örümcekler muhteşem sistemleri sayesinde ördükleri ağlarla birçok canlıyı rahatlıkla yakalayabilmektedirler. Özellikle yakaladıkları diğer canlıların daha sonra bu ağdan kurtulamamaları ağın en ilginç ve özel olmasını sağlayan ayrıntıyı oluşturmaktadır. Bu sistem üzerinde birçok araştırma yapan bilim adamları sistemin henüz nasıl işlediğini hala çözememektedir. Bilimsel araştırmalarda dikkat çeken ve insanların merak ettiği diğer bir ayrıntı ise örümceklerin kendi ağlarına takılmadan nasıl hareket ettiği gerçeğidir. Araştırmalar aslında bu durumun örümcekler için oldukça kolay bir durum olduğunu göstermiştir. Üzerlerinde taşıdıkları özel bir sıvıyla taşıma ve taşınma işlemini sorunsuz gerçekleştiren böcekler aslında ürettikleri bu sıvıyla karşılaşabileceği sorunların önüne geçmektedir. Ürettiği salgı sayesinde ayaklarının daha kaygan olmasını sağlayan örümcekler bu sayede hareketlerinin daha kolay olmasını sağlamaktadır. Bu hareket kolaylığı sayesinde ağların çevresinde ve içinde rahatça gezebilen örümcekler çok az da olsa bu ağların içinde kalma riskini taşımaktadırlar. Ayrıca dış etkenler tarafından ürkütülen örümcekler kendi ağının kurbanı olabilmektedir. Gelebilecek tehlikelerden kaçmak isteyen örümcekler daha sonrasında daha hızlı bir şekilde hareket etmeye başlamaktadır. Bu hızlı hareketler sonrasında ürettiği sıvı yetersiz kalmakta ve örümcek kendi ağına takılabilmektedir. Bu durumda eğer ağ daha sıkı bir şekilde düğümlenmemişse örümceğin kurtulma ihtimali oldukça yüksektir. Kendi kurduğu ağ sistemini çözme şansı diğer canlılara göre daha fazladır. Fakat örümcek çok ciddi şekilde ağına kurban olduysa hayatını mutlaka kaybedecektir.
0: Biliyor muydunuz?
1: İnsanın karnındaki su bazlı asidin metali eritebilecek kadar kuvvetli olduğunu, bir okyanus kertenkelesinin yani iguananın su altında hiç nefes almadan yarım saat durabildiğini, vitamin sözcüğünün ilk kez Polonyalı bir kimyager olan Casimir Funk tarafından 1911 yılında kullanıldığını, Amerika Birleşik Devletleri Pensilvanya'da buzdolabının kapısı açıkken önünde uyumanın yasak olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Saat 8. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre yurdun güneydoğu kesimlerinde halen etkili olan Suriye kaynaklı toz taşınımının yarın öğle saatlerine kadar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere devam etmesi beklendiğinden hava kalitesinde azalma, yağışı olan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyorum. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre yurdun güneydoğu kesimlerinde halen etkili olan Suriye kaynaklı toz taşınımının salı öğle saatlerine kadar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere devam etmesi beklendiğinden hava kalitesinde azalma, yağışa olan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 13 Ekim Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 24 derece, Bilecik 21, Bursa 23, Çanakkale ve Edirne 19, İstanbul 20, Kırklareli 18, Kocaeli ve Sakarya 23, Tekirdağ 19 ve Yalova 21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Ege'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar 21 derece, Aydın 24, Denizli 23, Kütahya 22, İzmir ve Manisa 24, Muğla 19 ve Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, batı kıyıları gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bölgenin doğusunda toz taşınımı görülecek. Adana 28 derece, Antalya 25, Burdur 22, Hatay 27, Isparta 20, Kahramanmaraş 24, Mersin 26 ve Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Aksaray 23 derece, Ankara 22, Çankırı 23, Eskişehir ve Karaman 22, Kayseri 25, Kırıkkale, Kırşehir ve Konya 23, Nevşehir 22, Yozgat 20, Niğde ve Sivas 23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 26 derece, Bolu 21, Düzce 22, Karabük 23, Kastamonu 22 ve Zonguldak 21 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 27 derece, Artvin 24, Bayburt 18, Çorum 23, Giresun 24, Gümüşhane 20, Ordu 24, Rize 25, Samsun ve Sinop 24, Tokat 26 ve Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 16 derece, Ardahan 16, Bingöl 19, Bitlis 15, Elazığ 21, Erzincan 20, Erzurum 16, Hakkari 14, Iğdır 21, Kars 16, Malatya 20, Van 17, Muş, Tunceli ve Şırnak 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 22 derece, Batman ve Diyarbakır 23, Gaziantep 21, Kilis 23, Mardin 22, Şanlıurfa 24 ve son olarak Siirt 21 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 13 Ekim Salı. Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısıyla akşam saatlerinde doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağıştı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, gece saatlerinden itibaren geneli doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, batısında 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan, güneyi güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6, kuzeyi 5 ila 7, sabah saatlerinden itibaren 6 ila 8, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinde güneyi güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarı, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı. Çalışmalarda 121 gram sentetik uyuşturucuyla 27 sentetik uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi. Elazığ'da kent genelinde etkisini gösteren kuvvetli yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı bölgelerde su taşkınları meydana geldi. Valilikten yapılan açıklamaya göre kent genelinde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle 30 farklı noktada su baskını meydana geldi. Özellikle Yurtbaşı ve Yazıkonak beldelerinde DSİ'ye ait su tahliye kanalının aşırı yağışlar nedeniyle dolarak taşması sonucu meydana gelen olumsuzluklara AFAD, itfaiye, emniyet ve jandarma ekiplerince müdahale edildi. Meteorolojik değerlendirmelere göre yağışların ilerleyen saatlerde etkisini azaltması ve aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü kapsamı nedeniyle bugün bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre bugün saat 8.30'dan itibaren Cumhuriyet Caddesi'nin Baruthane Kavşağı ile Ulus Kavşağı arasında kalan bölümü ve Çapa Sokak'ta araç trafiğine izin verilmeyecek. Orta Amerika ülkesi Panama'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sivil savunma ekiplerinin ilk tespitlerine göre depremde herhangi bir can veya mal kaybı yer almadı. Ve spor, 2026 voleybol erkekler Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı Ziraat Bank Kartı 3-1 yenen Galatasaray Madeş Mobilya kazandı. İlk zaferini 2019'da yaşayan Galatasaray, 2026'da da kupayı müzesine götürdü. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe, deplasmanda Eyüpspor'u 4-0 mağlup etti. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Konya-Ankara yolunun 36 ila 41. kilometrelerinde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatılarak ulaşım yeni köprü üzerinden sağlanıyor. Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Menemen Ali Ağa Çandarlı otoyolu, Çanakkale istikameti, Yeni Foça bağlantı yolu katılım kolu, şev çalışması nedeniyle trafik güvenlik tedbirleri alınarak emniyetle sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Kayseri Kuzey Çevre yolunun 36 ila 40. kilometrelerinde yol çalışması nedeniyle şerit daraltması yapıldığından sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Mecitözü Amasya yolunun 25 ila 30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre salı günü yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Salı günü yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
4: Haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
5: bugün
4: hayatını.
5: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
4: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
6: Şimdi yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
7: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
8: Sel eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
9: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
8: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
9: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Değerli dinleyenler, Türkiye'nin en havalı radyosu Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'ndasınız. Basında Gündem programımızdan bütün dinleyenlerimize günaydın, mutlu sabahlar diliyoruz. Basında Gündem programında mikrofonda ben Nihan Ünsal, teknik yapımda Fatma Ural sizlere eşlik ediyoruz. Programımızda her sabah olduğu gibi bazı gazetelerimizden öne çıkan haberleri sizlerle paylaşacağız. Ayrıca bölgesel tahmin ve uyarı merkezlerimizle olan bağlantılarımızı gerçekleştireceğiz. Güne dair en güncel değerlendirmeleri uzmanlarımızdan sizler için öğreneceğiz. Evet, ilk gazetemize geçmeden önce, vakit kaybetmeden ilk bölgemize gidelim. İzmir ve çevresindeki en güncel tahminleri alacağız. Uzmanımız Sayın Mutlu Adalı hattımızda. Günaydın Mutlu Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, günaydın sizlere de.
0: Neler söyleyeceksiniz efendim İzmir ve çevresi için, buyurun.
1: Aktarayım. Bölge genelimiz bugün parçalı çok bulutlu. Arap sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların yarın akşam saatleri sonrasında kuvvetli olacağı tahmin edilmekte. Başlattığımız bir yağış süreci azalacak. Rüzgar güneyli yönlerden orta kuvvette. Akşam saatleri sonrasında bölgemizin kuzeyinde, kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli olarak geçecek. Yağışların akşam saatten itibaren Çanakkale geneliyle Balıkesir'in merkez ve çevresiyle batısı ve kuzeyinde, İzmir'in doğusu haricinde genelinde, Manisa'nın merkezi batı ilçelerinde yer olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmekte. Ege Denizi'nin kuzeyinde de rüzgarın akşam saatlerine itibaren doğudan 6 ila 8 bahor kuvvetinde fırtına hızında eteceğini beklediğimizden denizcilerimiz başta olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmekte. Özetlersek merkezlerimizdeki bugünkü beklenen hava durumları ile en yüksek olacakları şu şekilde: İzmir parçaları çok bulutlu, Aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışı, yağışlar akşam saatlerinden itibaren kuvvetli 24 derece. Çanakkale parçaları çok bulutlu, Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, yağışlar akşam saatlerinden itibaren kuvvetli 19 derece. Manisa parçaları çok bulutlu, Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, yağışlar akşam saatlerinden itibaren kuvvetli 24 derece. Aydın parçaları çok bulutlu, Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı 24 derece. Balıkesir parçaları çok bulutlu, Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, yağışlar akşam saatten itibaren kuvvetli ve 24 derece olacak en yüksek sıcaklığı. Ege Denizi'de hava parçaları çok bulutlu, yer olarak kuvvetli olmak üzere Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Çakmak'la Çeşme arasında rüzgar güneyli yönlerden 4 ila 6 bufor, öğleden sonra 5 ila 7 bufor, akşam saatlerinden itibaren de doğudan 6 ila 8 bufor kuvvetinde fırtına hızında esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, akşamdan sonra 4,5 metreye kadar çıkması bekleniyor. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, yer yer zayıf olacak. Çeşme Bodrum arasında güneyli yönlerden 4 ila 6 bufor kuvvetinde esiyor rüzgar. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre dolayında, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, yer yer zayıf olacak. Ben iyi yayınlar, iyi günler dilerim sizlere.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. Biz de iyi çalışmalar diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Sağ olun.
0: Uzmanımız Sayın Mutlu Adalı İzmir ve çevresi için en güncel hava durumu tahminlerini bizlerle paylaştı.

0: gazete haberlerimize geçmeden önce Adana bağlantımızı da gerçekleştirelim. Adana ve çevresi için en güncel tahminleri de uzmanımız Sayın Bahri Özdemir bizlerle paylaşacak. Günaydın Bahri Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Nihan Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz efendim, biz de iyi çalışmalar diliyoruz. Bölgeniz Adana ve çevresi için günün ilk değerlendirmesini sizden dinleyelim, buyurun.
1: Bölgemizde beklenen hava tahminini aktarıyorum. Bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gaziantep ve Kilis çevrelerinde toz taşlama hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden, yani öğle saatlerine itibaren güney ve doğu yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvetli esmesi tahmin ediliyor. İl merkezlerimizde beklenen hava tahminimiz ise Adana parçalı çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece. Mersin parçalı çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece. Kahramanmaraş parçalı çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece. Osmaniye parçalı çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece. Gaziantep parçalı çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece. Kilis parçalı çok bulutlu yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece. Hatay parçalı çok bulutlu yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 derece. Bölgemizden aktaracaklarım şimdilik bu kadar Nihan Hanım.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. İyi çalışmalar diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.
1: Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum.
0: Evet, uzmanımız Sayın Bahri Özdemir paylaştı en güncel hava durumu tahminlerini bölgesi Adana ve çevresi için. Evet, programımızda ilk olarak Sabah gazetesinin haberlerini sizlerle paylaşalım. Evet, bugün 13 Ekim Salı. Sabah gazetesi manşet haberinde "Milletin hakkı kırmızı çizgimiz" başlığını atmış. Fon meselesinin süratle çözülmesi için yoğun bir gayret içinde olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin hak ve hukukunun korunması kırmızı çizgimizdir." Kanun teklifinin meclisimizden geçmesiyle birlikte Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak. Birinci önceliğimiz kamu kaynakları kullanılmadan sürecin şeffaf biçimde yönetilmesidir. Haksız kazanç sağlayan bedelini ödeyecektir. Başkaları milletin malına el uzatanlara sırf siyasi parti aidiyetleri sebebiyle sahip çıkabilir, kol kanat gerebilir. Biz onlara benzemeyiz. Devlet yönetim anlayışımızda asla öyle bir durum olamaz. Hukukun meşru sınırları dışına çıkan kim olursa olsun hesabını sorarız. Ek düzenlemelerle sermaye piyasalarının bünyesini bu tür mikroplara karşı güçlendirecek, işleyişini çok daha sağlıklı hale getireceğiz diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına yer vermiş gazete. Detaylar 10. sayfada. Terör örgütü 4 kampı boşalttı demiş gazete. Terörsüz Türkiye sürecinde bir adım daha deniyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanları Hebat, Yajg, Sabri ve Sason 8 Ekim'de terk edildi. Metina bölgesindeki barınma alanlarının boşaltılmasının terörsüz Türkiye sürecinde yürütülen çalışmalar neticesinde gerçekleştirildiği vurgulandı. PKK-KCK'nın tüm alanlarda faaliyetlerini sona erdirmesinin ardından örgüt mensuplarının toplumsal uzlaşı sürecine dahil edilmesi hedefleniyor denmiş bu haberin detayı da 12. sayfada.

Muhabbet bir diğer haber, cinayet planını yapay zekaya sordu. Sakarya'da doğum günü için gittiği evde tabancayla vurularak öldürülen Murat İmra, 14 yaşındaki Murat İmra, cinayetiyle ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı. Tutuklanan 16 yaşındaki YDS'nin cinayetin tüm detaylarını yapay zekaya sorduğu öğrenildi. Detaylar 3. sayfada

Evet, spor haberine de değinelim. Sen kükre, boğa sussun başlığı atılmış. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ikinci sınavında Barcelona'yı ağırlıyor. Aslan'ın hedefi hem Sporting yenilgisini affettirmek hem de 1.3 milyar euro değerindeki İspanyol boğasını yenerek tarih yazmak. Bu haberin detayları da spor sayfasında sizlerle buluşuyor. Evet, Sabah gazetesini bu haberle birlikte noktalamış olduk. Bir şarkı arası verelim, sonrasında yine bağlantılarımızla ve haber turumuzla radyolarınızda olacağız. Güzel bir şarkının ardından sizlerle birlikte olacağız. Köfün grubu şimdi sizlerle, Yine Bana Var.

0: Değerli dinleyenler, basında gündem programımız devam ediyor kaldığı yerden. İstanbul'a gideceğiz şimdi. 1. Bölge Müdürlüğü'nde uzmanımız Sayın Hüseyin Alanbayır hattımızda. Günaydın efendim, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın, hoş bulduk.
0: 1. Bölgeden dinleyenlerimize neler söyleyeceksiniz? Buyurun, söz sizde.
1: Meteoroloji 1. Bölge Müdürümüzün son değerlendirmelerine göre bugün genel durumumuz parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin batısında Edirne, Kırklareli, Tekirdağ taraflarında yer yer kuvvetli olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyretmeye devam ediyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatı yönlerden öğle saatlerinde Kuzeydoğu, Poyraz yönlerden orta kuvvetli. Öğleden sonra zaman zaman kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Uyarımız var bugün. Kuvvetli yağış uyarımız. Bölgemizin batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer alarak 21 ila 60 kilogram olması beklendiğinden vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. İllerimizde bugün beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle: İstanbul 20 derece, Kocaeli 23 derece, Sakarya 23 derece, Edirne 18 derece, Tekirdağ 19 derece, Kırklareli 18 derece, Yalova 21 derece. Denizlerimize geldiğimizde Batı Karadeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Batı Karadeniz bölümümüzde hava durumu parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, gece saatlerinden itibaren geneli doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısı 7 kuvvetinde. Dalga boyu 1 ila 2 metre, batısı yer yer 2,5 metre. Görüş iyi, yağış anında orta olmasını bekliyoruz. Marmara Denizimizde hava durumu parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga 0,5 ila 1,5 metre, yer yer 2 metre. Görüş iyi, yağış anında orta olmasını bekliyoruz. Bölgemizden aktaracaklarımız bu kadar.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. İyi çalışmalar, iyi günler diliyoruz sizlere.
1: Teşekkürler, size iyi yayınlar.
0: İstanbul ve çevresi için en güncel hava durumu tahminlerinde uzmanımız Sayın Hüseyin Alanbayır bizlerle paylaştı. Evet, programımıza ilk olarak Sabah gazetesinin haberlerini sizlerle paylaşmıştık. Akşamla devam edelim. Evet, sürmanşette haksız kazancı olan bunun bedelini öder demiş gazete. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon vurguncularına ve muhalefetin çamur siyasetine tepki gösterdi. Bizim önceliğimiz siyasette tek sermayesi polemik olanlara laf yetiştirmek değil, kamu kaynakları kullanılmadan bu sürecin şeffaf, adil ve hızlı biçimde yönetilmesidir. Milletimizin hukukun korunması kırmızı çizgimizdir. Fahiş getiriler elde etmiş, spekülasyon yoluyla haksız kazanç sağlamış kim varsa bunun bedelini mutlaka öder, diyor gazete. Detaylar 8. sayfada. Bir diğer haber başlığı: PKK inleri boşalttı. Ayrıntısını Van bağlantımızdan sonra paylaşalım. Van ve çevresi içinde tahminleri uzmanımız Sayın Davut Türkmen'den dinleyeceğiz. Günaydın efendim, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın, hoş buldum.
0: Van ve çevresinde nasıl bir hava beklentimiz var, sizden dinleyelim, buyurun.
2: Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli, Van yönünde ise doğu ve kuzey batıdan öğle saatlerinde batı ve güney batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esmesi beklenmektedir. İl merkezlerinde ise günün en yüksek sıcaklıklarının Bitlis 18, Muş 19, Van ve Hakkari'de 20 derece olacağı tahmin edilmektedir. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.
0: Teşekkür ediyoruz efendim aktardığınız bilgiler için. İyi çalışmalar, iyi günler diliyoruz sizlere.
2: İyi yayınlar dilerim.
0: Van ve çevresi içinde tahminleri aldık. Uzmanımız Sayın Davut Türkmen hattımızdaydı. PKK inleri boşalttığı başlığını paylaşmıştık. Ayrıntısı şöyle haberin: güvenlik kaynakları PKK-KCK'nın Kuzey Irak'taki Metina'nın Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını boşalttığını açıkladı. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge sürecinin bir aşaması daha geçildi. PKK, KCK, Irak'ın kuzeyinde bulunan Hebat, Yajk, Sabri ve Sason adlı mağaraları boşalttı. Kampların 8 Ekim'de boşaltıldığı öğrenildi. Kampların boşaltılmasına ilişkin görüntüler kamuoyuyla paylaşılırken, yetkililer örgütün tüm faaliyetlerini tamamen sonlandırmasıyla toplumsal uzlaşı mekanizmalarının devreye sokulacağına dikkati çekti, diyor gazete. Fon mağduru 100 binin altında. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 450 bin yatırımcının hepsi mağdur değil dedi. Fona 1 milyon lira yatırdınız, bu ana paranız, sonra 2 milyon lira kâr ettiniz ve bu rakamı çektiniz. Hesabınızda 1 milyon lira kaldı, bu durumdakiler mağdur sayılmayacak, ödeme yapmayacağız. Fondaki 450 bin yatırımcıdan net yatırım tutarını alıp çıkanlar ve hukuk dışı işlem yaparak haksız kazanç elde edenler bu imkandan faydalanamayacak. Böylece sayı 100 binin altına inecek. 8. sayfada haberin detayları. Evler bir yılda verilecek. Maltepe'de 5 kişiye mezar olan apartmanla çevresindeki 5 riskli binanın sahiplerine ev müjdesi. Çevre Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, iki öneride bulunduk, bir yılda ev yapıp vereceğiz ya da hazır dönüşmüş dairelere yerleşecekler dedi. İstanbul Valisi Davut Gül ise çöken apartman ve çevresinde boşaltılan 5 binadaki vatandaşlar için 9 milyon lira ödenek aktarılacağını açıkladı. Sıfır Atığın Ustaları başlığı atılmış. Sıfır Atık Hareketi'nin 9. yılında usta eller çöpe giden malzemelere yeniden hayat vererek israfı önlüyor. Ustaların ellerinde asırlık evler eşyalara, sebze sapları yeni lezzetlere dönüşüyor. Mustafa Sever, Kocaeli'de eski köy evlerinin ahşaplarından çeşitli mobilyalar üretiyor. Erkan İçen, Beyoğlu'nda branda ve tekstil parçalarıyla eski çantaları yeniliyor. Şef Altuğ Tezer, İstanbul ve İzmir'deki mutfaklarında sebzelerin sap ve kabuklarını kurutup değerlendiriyor, demiş gazete 15. sayfada haberin detayları.

0: Dolandırıcı çetesinden yalan testi. İstanbul merkezli yatırım dolandırıcılığı şebekesinin örgüt üyelerine köstebek kontrolü yapmak için yalan makinesine bağladığı görüntüler ortaya çıktı. Detaylar 3. sayfada bu haberinde. Evet, bir diğer haberi paylaşacağız ama öncesinde Iğdır'a gidelim. 16. Bölge Müdürlüğü'nde uzmanımız Sayın Gülçin Çetin hattımızda. Gülçin Hanım, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın Nihan Hanım, hoş buldum.
0: Bölgenizde

0: gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şöyle: Iğdır 22, Kars 17, Ağrı 16 derece. Aktaracaklarım bu kadar.
1: Teşekkür ediyoruz Gülçin Hanım, aktardığınız bilgiler için. İyi çalışmalar diliyoruz. Hoşçakalın.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Hoşçakalın.
1: Evet, bir diğer haber başlığımız: Erdoğan bizi buluştursun. Ukrayna lideri Zelenski, Erdoğan'ın arabuluculuğunda Putin'le görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha, Zelenski'nin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın katılımı veya Başkan Erdoğan'ın arabuluculuğunda Rusya lideri Putin'le bir araya gelebileceğini söyledi. Sybiha, savaşın bitirilmesi için Zelenski ile Putin'in bir araya gelmesi gerektiğini, üçlü görüşmelere de tekrar hazır olduklarını kaydetti. Detaylar 8. sayfada. Ve son haberimiz bu kez zafer olsun. Şampiyonlar Ligi'ne Sporting yenilgisiyle başlayan Galatasaray ikinci maçında Barcelona'yı ağırlıyor demiş gazete. Detaylar spor sayfasında. TRT1'den yayınlanacak karşılaşmanın saat 22'de başlayacağını biz de paylaşalım. Temsilcimiz Galatasaray'a da başarı dileklerimizi iletelim. Evet, böylelikle akşam gazetesinde bu haberle birlikte noktalamış olduk. Son gazetemiz Foto Maç'tan haberleri birazdan sizlerle paylaşacağız. Şimdi güzel bir şarkı arası verelim.

0: Değerli dinleyenler, programımızın ilk bölümünün sonunda Fotomaç gazetesinden spor haberleri paylaşacağız ama öncesinde Diyarbakır'a gidelim. Uzmanımız Sayın Cahit Eker hattımızda. Cahit Bey, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın, iyi yayınlar efendim.
0: Teşekkür ediyoruz. Bölgeniz için söz sizde, buyurun.
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı, çok bulutlu, yer yer gök gürültülü, sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışların öğlen saatlerine kadar Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde etkili olması beklenmekte. Ayrıca bölge genelinde toz taşınımı hadisesi yaşanacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları bir önceki güne göre 1 ila 3 derece civarında azalması ve mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği. Rüzgarın ise güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin edilmekte. Son olarak bölgemizdeki il merkezlerinde gün içerisinde beklediğimiz en yüksek sıcaklık tahminlerimiz şöyle: Diyarbakır 23, Batman ve Şanlıurfa 24, Mardin ve Siirt 22, Şırnak 29 derece olması beklenmektedir. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. Biz de iyi çalışmalar diliyoruz. Hoşça kalın. Uzmanımız Sayın Cahit Eker, Diyarbakır ve çevresi için en güncel hava durumu tahminlerini paylaştı bizimle. Ve Fotomaç gazetesinden spor haberlerini aktaracağız şimdi. Evet, Barçala Aslanım başlığını atmış gazete. Süper Lig'de zirveye kurulan Galatasaray bugün Avrupa'da ava çıkıyor. Rakip dünya devi Barcelona ama fark etmez, inancımız tam, zafer bizim olacak, diyor gazete. 23 Haziran 2022'de göreve getirilen Okan Buruk, Cimbom'la 39 Avrupa Kupası maçında boy gösterdi. 15'er galibiyet ve mağlubiyetle 9 beraberlik yaşadı. Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray'la çıktığı 19 Şampiyonlar Ligi maçında 6 galibiyet elde etti. Okan Buruk, Cimbom'la Avrupa'da en fazla maça çıkan ikinci teknik direktör, diyor gazete. Geçtiğimiz sezon Avrupa'yı titreten sonuçlar alan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bu gece dünya devi Barcelona'yı Aslantepe'de ağırlayacak. İlk maçında Sporting'e 3-1 mağlup olan ekibimizden güçlü İspanya ekibi karşısında mutlak bir zafer bekliyoruz. Türkiye umutlu, milyonlar inançlı, zaferi iliklerimize kadar hissediyoruz, demiş gazete. 8. sayfada detaylar. Bugün Rams Park'ta saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT1'den canlı yayınlanacak. Maçın hakemi Marco Guida. Bu bilgileri de paylaşmış gazete. Ayrıca Osimhen'in ilk 11'de olacağını müjdelemiş. Kasımpaşa önünde 13 dakika forma giyen Galatasaray'ın dünya yıldızı Victor Osimhen, zorlu Barcelona maçıyla birlikte 34 gün sonra ilk 11'e dönecek. Cimom'da tek eksik Singo, Barcelona'yı bir kez yıktı. Barça 9'da 9'la geliyor, bilgilerini de paylaşmış Fotomaç gazetesi. Bir diğer haber başlığı: Fenerbahçe yenilmiyor. Fenerbahçe bu sezon Avrupa'da çıktığı 7 maçı kaybetmedi. Sarı lacivertliler yarın Aston Villa'yı yenip seriyi 8'e çıkarmak, yoluna namağlup devam etmek istiyor. Detaylar 3. sayfada bu haberinde. Orkun Kökçü resitali. Beşiktaş'ın saha içi lideri Kocaelispor karşısında başarılı oyununu şık bir golle taçlandırdı. Pas trafiğini yönlendiren Orkun 13 maçta 9 gole katkıda bulundu. Bu haberin detayı da 2. sayfada. Ayrıca Dušan Vlahović şov yapıyor. Beşiktaş'tan tokat tepkisi haberlerinin detaylarını da 2. sayfada bulabilirsiniz. Son haberimizi paylaşacağız. Öncesinde Konya'ya gidelim. Uzmanımız Sayın Meryem Bağcı hattımızda. Meryem Hanım, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Meryem Hanım, günaydın.
0: Bölgeniz için neler söyleyeceksiniz? Buyurun.
2: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemize bağlı Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Konya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette veya yer kuvvetli geçeceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bugün beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya, Aksaray ve Niğde'de 23 derece, Karaman'da 22 derece olması bekleniyor. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. Biz de iyi çalışmalar diliyoruz. Hoşçakalın.
2: Teşekkür ederiz.
0: Konya ve çevresi için de tahminleri aldık. Uzmanımız Sayın Meryem Bağcı hattımızdaydı. Son bir haberi paylaşalım. Fotomaç gazetesinden Salah tarih yazacak diyor gazete. Süper Lig'de kasırga gibi esen ve krallık yarışında zirvede yer alan Muhammed Salah, kapsa gol atması halinde bordo mavili formayla Avrupa'da ilki yaşayacak. Detaylar 5. sayfada. Yine Trabzonspor haberlerine 5. sayfadan ulaşabilirsiniz. Evet, böylelikle Fotomaç gazetesini ve programımızın ilk bölümünü bu haberle birlikte noktalamış olduk. Güzel bir şarkıyla bu saate ve ilk bölümü sonlandıracağız. Saat 9'da saat başı raporlarımızın ardından programımızın ikinci bölümünde yine sizlerle birlikteliğimiz devam edecek. Güzel bir şarkıyla bu saati sonlandırıyoruz. Şimdilik hoşçakalın.

0: Saat 9. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla, Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla, Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 13 Ekim Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 24 derece, Bilecik 21, Bursa 23, Çanakkale ve Edirne 19, İstanbul 20, Kırklareli 18, Kocaeli ve Sakarya 23, Tekirdağ 19 ve Yalova 21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Ege'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar 21 derece, Aydın 24, Denizli 23, Kütahya 22, İzmir ve Manisa 24, Muğla 19 ve Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, batı kıyıları gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölgenin doğusunda toz taşınımı görülecek. Adana 28 derece, Antalya 25, Burdur 22, Hatay 27, Isparta 20, Kahramanmaraş 24, Mersin 26 ve Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 23 derece, Ankara 22, Çankırı 23, Eskişehir ve Karaman 22, Kayseri 25, Kırıkkale, Kırşehir ve Konya 23, Nevşehir 22, Yozgat 20, Niğde ve Sivas 23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 26 derece, Bolu 21, Düzce 22, Karabük 23, Kastamonu 22 ve Zonguldak 21 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 27 derece, Artvin 24, Bayburt 18, Çorum 23, Giresun 24, Gümüşhane 20, Ordu 24, Rize 25, Samsun ve Sinop 24, Tokat 26 ve Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 16 derece, Ardahan 16, Bingöl 19, Bitlis 15, Elazığ 21, Erzincan 20, Erzurum 16, Hakkari 14, Iğdır 21, Kars 16, Malatya 20, Van 17, Muş, Tunceli ve Şırnak 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 22 derece, Batman ve Diyarbakır 23, Gaziantep 21, Kilis 23, Mardin 22, Şanlıurfa 24 ve son olarak Siirt 21 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısı kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 3 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, doğusunda yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyi güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 3,5 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, güneyi güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 4 ila 6, güneyi güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, güneyi güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar güney ve güneydoğudan 4 ila 6, güneyi güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusu güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, doğusu çok bulutlu. Rüzgar öğle 12'den akşam 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, doğusu az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı. Çalışmalarda 121 gram sentetik uyuşturucuyla 27 sentetik uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi. Elazığ'da kent genelinde etkisini gösteren kuvvetli yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı bölgelerde su taşkınları meydana geldi. Valilikten yapılan açıklamaya göre kent genelinde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle 30 farklı noktada su baskını meydana geldi. Özellikle Yurtbaşı ve Yazıkonak beldelerinde DSİ'ye ait su tahliye kanalının aşırı yağışlar nedeniyle dolarak taşması sonucu meydana gelen olumsuzluklara AFAD, itfaiye, emniyet ve jandarma ekiplerince müdahale edildi. Meteorolojik değerlendirmelere göre yağışların ilerleyen saatlerde etkisini azaltması ve aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Orta Amerika ülkesi Panama'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sivil savunma ekiplerinin ilk tespitlerine göre depremde herhangi bir can veya mal kaybı yer almadı. Ve spor, 2026 voleybol erkekler Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı Ziraat Bank Kartı 3-1 yenen Galatasaray Madeş Mobilya kazandı. İlk zaferini 2019'da yaşayan Galatasaray, 2026'da da kupayı müzesine götürdü. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe, deplasmanda Eyüpspor'u 4-0 mağlup etti. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Konya-Ankara yolunun 36 ila 41. kilometrelerinde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatılarak ulaşım yeni köprü üzerinden sağlanıyor. Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Menemen Ali Ağa Çandarlı otoyolu, Çanakkale istikameti, Yeni Foça bağlantı yolu katılım kolu, şev çalışması nedeniyle trafik güvenlik tedbirleri alınarak emniyetle sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Kayseri Kuzey Çevre yolunun 36 ila 40. kilometrelerinde yol çalışması nedeniyle şerit daraltması yapıldığından sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Mecitözü Amasya yolunun 25 ila 30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre yurdun güneydoğu kesimlerinde halen etkili olan Suriye kaynaklı toz taşınımının yarın öğle saatlerine kadar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere devam etmesi beklendiğinden hava kalitesinde azalma, yağışı olan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyorum. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre yurdun güneydoğu kesimlerinde halen etkili olan Suriye kaynaklı toz taşınımının salı öğle saatlerine kadar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere devam etmesi beklendiğinden hava kalitesinde azalma, yağışa olan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
4: O acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
5: bugün
4: hayatta.
5: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
4: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
6: Şimdi yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
7: Evet, saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
8: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğal olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
9: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
8: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve giletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
9: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

değerli dinleyenler, Türkiye'nin en havalı radyosu Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'ndasınız. Basında gündem programımızdan bütün dinleyenlerimize tekrar mutlu sabahlar diliyoruz, günaydın diliyoruz. Programımızda teknik yapımda Fatma Ural, mikrofonda ben Nihan Ünsal, sizlerle birlikteyiz. Radyosunu yeni açan dinleyenlerimize de hoş geldiniz diyelim. Evet, ilk bölümde programımızın her sabah olduğu gibi bazı gazetelerimizden öne çıkan haberleri paylaştık. Akşam, sabah ve Fotomaç gazetelerinin haberlerini sizlerle buluşturduk. Bu bölümde de Cumhuriyet, Milliyet ve Hürriyet gazetelerinden haberleri yine sizler için aktaracağız. Ayrıca bölgesel tahmin ve uyarı merkezlerimizle olan bağlantılarımızı da gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Evet, bugün 13 Ekim 2026. Bugünün öneminden bahsedelim öncelikle programımızda. Bugün bildiğiniz gibi Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü. 1923 yılının 13 Ekim günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden alınan kararla Ankara Türkiye Devleti'nin başkenti olarak resmen ilan edildi. İsmet Paşa ve 14 arkadaşının verdiği tek maddeli kanun teklifi mecliste kabul edildi. Devletin makar idaresi Ankara şehridir hükmü yasalaşmış oldu. Bugün Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümünü kutluyoruz. Bildiğiniz gibi milli mücadelenin kalbiydi ayrıca Ankara. 27 Aralık 1919'da temsil heyetinin gelmesiyle Kurtuluş Savaşı'nın idare merkezi olan Ankara bu kararla birlikte siyasi olarak da tescillenmiş oldu. Evet, biz de tekrardan 13 Ekim 1923 tarihinde başkent olan Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümünü kutluyoruz.

0: Evet, programımıza bunu söyleyerek başladık. Yine gazete haberlerimizle devam edeceğiz. Evet, devam etmeden önce bu bölümdeki ilk bağlantımız için Antalya'ya gidelim. Antalya ve çevresinde en güncel hava durumu tahminlerini uzmanımız Sayın Yeliz Güller bizlerle paylaşacak. Günaydın efendim, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, günaydın, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Neler söyleyeceksiniz Antalya ve çevresi için, buyurun.
1: Evet, bölgenizde akşama kadar hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar güney ve doğu sabah ilk saatler Antalya çevreleri kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Meteorolojik uyarımız bulunmamaktadır. Merkezlerimizde beklenen hava durumları ve günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Antalya parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek, 25 derece. Muğla parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 19 derece. Isparta parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek, 20. Burdur parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek, 22 derece. Denizlerimizde havalı sıcaklıkları. Rüzgar güney sabah ilk saatler Kaş-Manavgat arası kuzey ve doğu yönlerden 3 ila 5, Bodrum-Kaş arası yer yer 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre civarı. Hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Görüş iyi, yağış anında orta. Bölgemizden aktaracaklarımız bu kadar.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. İyi çalışmalar diliyoruz sizlere. Hoşçakalın. Evet, Antalya ve çevresi için en güncel tahminleri aldık. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberleriyle başlayalım bu bölümdeki haber turumuza. Cumhur kurduğu baroyu kaybetti başlığını atmış gazete. İstanbul 2 No'lu baro seçiminde AKP ve MHP'nin desteklediği aday yenildi diyor gazete. Büyük baroların Türkiye Barolar Birliği'ndeki temsil gücünü kırmak için yasalaştırılan birden fazla baro adımında AK Parti ve MHP yara aldı. İstanbul'daki iki no'lu baro seçimlerinde AK Parti ve MHP'nin desteklediği Ali Kasım Tuna, İslami grupların ve milli görüş kökenli avukatların adayı Rıza Sakay'a karşı yarışta geride kaldı. Tuna sonuca itiraz edeceklerini söyledi. Ve haberin detayları yer alıyor gazetenin 6. sayfasında. İtiraf adaylıktan etti başlığını atmış gazete. 70 tane baro üyesi avukat arkadaşımızı hakim savcı yaptık demişti. Muhalefetin fon skandalı kadar büyük, üstü örtülemeyecek bir hukuk yolsuzluğu olarak nitelediği Ankara 2 No'lu baro başkanı Gökhan Ademir'in yargıda torpil itirafı yoğun tepki çekti. Ademir, AK Partili isme karşı yarışta adaylıktan çekildi. Kendileri de rahatsız başlığı atılmış. Tasfiye edilen fonlara yönelik yasa önerisi parasını kaptıran milletvekillerini de memnun etmedi. AK Parti ve MHP'li mağdurların ana paranın tamamının korunmasını istediği öğrenildi. Komisyonda görüşülecek teklifte 1 milyon liraya kadar ara ödeme olanağı tanınması eleştirilerin odağı oldu diyor gazete. Fransa yangın yeri demiş ayrıca. Fransa'da öğrencilerin başlattığı eylemler Paris başta olmak üzere Lille, Marsilya ve Rennes'in de aralarında bulunduğu pek çok kentte sürüyor. Şiddet olaylarının yaşandığı protestolarda polis ve öğrencilerden yaralananlar oldu. Eylemlerde şu ana kadar 6877 kişi gözaltına alındı, 21 kişi ise tutuklandı. Detayları 7. sayfada bu haberin. Evet, Ankara ve çevresi için tahminleri alacağız. Uzmanımız Sayın Ahmet Kansu hattımızda. Ahmet Bey, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydınlar, iyi günler efendim.
0: Neler söyleyeceksiniz Ankara ve çevresindeki hava durumu ile ilgili? Buyurun.
2: Tabii yani bölgenin parçalı ve çok bulutlu olacağı, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin edilmekle birlikte hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli, yağış halinde ise kuvvetli esici tahmin edilmekte. Bölgemize bağlı illerde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde olacak: Ankara 22, Çankırı 23, Kırıkkale 23, Bolu 21, Zonguldak 21, Düzce 22, Bartın 26, Karabükse 23 derece. Yine dair değerlendirmemiz bu şekilde yani.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. İyi çalışmalar diliyoruz. Hoşçakalın.
2: Teşekkürler. Biz de 9. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü olarak sizlere iyi yayınlar diler. Kolaylıklar dileriz.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. Ankara ve çevresi için en güncel hava durumu tahminlerini uzmanımız Sayın Ahmet Kansu bizlerle paylaştı. Evet, son haberi paylaşalım. Cumhuriyet gazetesinden 7 kişinin ev hapsi kaldırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında dün savunma yapan Sezer Ada Ateş, ihale koşullarının 20 yıldır aynı şekilde yapıldığını belirterek üzerine atılı suçlamayı reddetti. Hakkındaki ev hapsinin kaldırılmasını istedi. Mahkeme Ateş dahil 7 sanık hakkındaki ev hapsini kaldırdı. Detaylar 5. sayfada. Evet, Cumhuriyet Gazetesi'ni böylelikle noktalamış olduk. Şimdi güzel bir şarkı arası verelim. Sonrasında yine bağlantılarımızla ve gazete haberlerimizle sizlerle olacağız.

0: Değerli dinleyenler, basında gündem programımız devam ediyor tüm hızıyla. Bir sonraki gazetemiz Milliyet olacak, haberleri paylaşacağız ama öncesinde Afyonkarahisar'a gidiyoruz. Uzmanımız Sayın Vahap Acar hattımızda. Günaydın Vahap Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz efendim, sizlere de iyi çalışmalar. Bölgeniz için söz sizde, buyurun.
1: Teşekkür ederim. Afyonkarahisar bölgesel tahmin ve erken uyarı merkezi olarak yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı geleceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklemezken rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesini bekliyoruz. İl merkezlerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise Afyonkarahisar ve Uşak 20 derece, Denizli 23 derece olmasını bekliyoruz. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. İyi çalışmalar diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.
1: Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Evet. Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak içinde tahminleri uzmanımız Sayın Vahap Acar bizlerle paylaştı. Şimdi de Eskişehir'deyiz. Eskişehir ve çevresi içinde tahminleri alacağız. Uzmanımız Sayın Bayram Çolak hattımızda. Bayram Bey, günaydın. Yayınımıza hoş geldiniz.
2: Günaydın Nihan Hanım. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
0: Bölgeniz Eskişehir ve çevresinde nasıl bir hava bekliyoruz? Aktarırsanız seviniriz.
2: Hemen aktarım. Bölgemiz dünden itibaren zaten Ege üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisi altına girdi. Bugün ve önümüzdeki 2-3 gün aralıklarla etkisini devam ettirecek bölgemizde. Ayrıntıları hemen aktarayım dinleyicilerimize. Eskişehir tahmin merkezi olarak hazırladığımız günün ilk değerlendirmelerine göre bölgemize bağlı Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik ve ilçelerimizde bugün için havanın parçalı çok bulutlu olacağını, bugün öğle saatlerinden itibaren Bursa ve Kütahya çevrelerinin, bu akşam saatlerinden itibaren ise Eskişehir ve Bilecik çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olarak geçeceğini tahmin ediyoruz. Bugün hava sıcaklıklarımızın düne göre yağışlı sistemin etkisiyle 2 ile 4 derece civarında azalarak mevsim normalleri civarına inmesini bekliyoruz. Bölgemizde gün içerisinde rüzgarımızın ise güney ve doğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvetli. Bugün öğlen ile akşam arasında Kütahya çevreleriyle Eskişehir'in güneybatı kesimlerinde güneybatı yönünden, yani Lodos'tan saatte 25 ila 45 kilometre hız aralığında zaman zaman kısa süreli kuvvetli esecek merkezlerimizde olacak. Özellikle Eskişehir Kütahya'nın güney kesimlerinde. İl merkezlerimizde gece gerçekleşen en düşük hava sıcaklıklarımızı aktaracak olursam, en düşük sıcaklıklar Eskişehir'de 11, Bursa'da 15, Kütahya'da 10, Bilecik'te ise 13 derece olarak ölçüldü bu sabah. Bugün için şehirlerimize tahmin ettiğimiz günün en yüksek hava sıcaklıkları ise Eskişehir'de 22, Bursa'da 23, Kütahya'da 21, Bilecik'te ise 20 derece civarında olacak. Yaptığımız değerlendirmeler bu şekilde Nihan Hanım.
0: Bayram Bey, teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için. Sizlere iyi çalışmalar, iyi günler diliyoruz.
2: Sağ olun, iyi yayınlar.
0: Uzmanımız Sayın Bayram Çolak aktardı Eskişehir ve çevresine ilişkin en güncel tahminleri. Milliyet gazetesiyle devam edelim. Manşet haberinde terörün şah damarı boşalıyor başlığı atılmış. PKK hakimiyetini kaybettiği Kuzey Irak'ta Pençe Harekat Bölgesi içindeki Metina'nın Baze bölümündeki 4 barınma alanını boşalttı. 4 bölgenin geçiş noktası olan Metina'nın boşalması süreç için olumlu değerlendirildi. Terörsüz Türkiye sürecinde 8 Ekim'de önemli adımlardan biri daha atıldı. PKK uzun yıllar boyunca coğrafi konumu ve lojistik avantajları nedeniyle kritik bir üstlenme ve geçiş noktası olarak kullandığı Metina'nın Baze bölgesindeki Hebat, Yajg, Sabri ve Sason barınma alanlarını boşalttı. Anadolu Ajansı mağaraların boşaltılmasına ilişkin havadan çekilmiş bazı görüntüleri yayınladı. Bu gelişme sürecin hızla devam ettiğinin göstergelerinden biri oldu. Sürecin başarıya ulaşmasıyla Türk-Kürt kardeşliği temelinde toplumun tüm kesimlerinin el ele vererek barış ve huzur içinde Türkiye'nin her köşesinde yaşamasının amaçlandığını belirten güvenlik kaynakları, atılan her adımın milletin hak ettiği huzur dolu yarınların müjdecisi olacağını vurguladı. Özel Kuvvetler Alay Komutanı olarak Güneydoğu'da görev yapan emekli albay Mithat Işık, Metin

0: Başlığımız bedelini öderler mesajı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası fon kriziyle ilgili muhalefetin eleştirilerine sert çıktı. Önceliğimiz siyasette tek sermayesi polemik olanlara laf yetiştirmek değil, kamu kaynakları kullanılmadan bu sürecin şeffaf, adil, hızlı biçimde yönetilmesi, haksız kazanç elde edenler bedelini ödeyecek diyen Erdoğan, başkaları soygunculara parti aidiyetleri sebebiyle sahip çıkabilir, biz onlara benzemeyiz ifadesini kullandı. Ana parasını çekene 1 milyon yok. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sorunlu fonlarda yapılacak 1 milyon liraya kadar ara ödemenin net yatırım tutarı üzerinden hesaplanacağını açıkladı. Daha önce yaptığı çekimlerle ana parasını geri almış olan yatırımcı bu ödemeden yararlanamayacak. Yılmaz, çünkü siz ana paranızı zaten aldınız dedi. İlk 100 gün vaatlerini anlatacak başlığı atılmış. Yeni parti 14-15 Kasım'da yapılacak ilk kurultayını hazırlanıyor. Yeniden genel başkan seçilmesine kesin gözüyle bakılan Özgür Özel, kurultayın ardından sahaya inecek. Özel, yeni partinin iktidara gelmesinin ardından ilk 100 günde neler yapılacağını anlatmaya başlayacak. Öte yandan yeni parti MYK'dan fon krizine ilişkin yeni isim çıkmadı demiş gazete. Detaylar 10. sayfada. Dizel gerginliği büyüyor. ABD Başkanı Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasında bir ateşkes anlaşması daha boşa düştü. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken Trump'ın Rusya ile yaptığı dizel anlaşması ise büyük tepki çekiyor. Cumhuriyetçi ve demokrat bir grup senatör anlaşmanın ABD yasalarını ihlal ettiğini belirterek Trump'ı yön değiştirmeye çağırdı. Anlaşma Avrupa'nın da tepkisini çekti. Detaylar 8. sayfada. Evet, son haberimiz zorlu viraj başlıklı spor haberi olacak Milliyet'ten. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bugün İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk edecek. Lig aşamasındaki ilk karşılaşmasında Portekiz ekibi Sporting'e 3-1 mağlup olan Sarı Kırmızılılar bugün taraftarı önünde kötü anıları silmek için mücadele verecek. Detaylar spor sayfasında bizde. Bu zorlu mücadelede temsilcimiz Galatasaray'a başarılar diliyoruz. Evet, Milliyet'i bu haberle birlikte noktalamış olduk. Bir diğer bağlantımız için Trabzon'dayız. Uzmanımız Sayın İlter İşçi hattımızda. İlter Bey, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. Sizlere de iyi çalışmalar. Bölgeniz için neler söyleyeceksiniz? Buyurun.
1: Tabii hemen aktaralım. Yaptığımız değerlendirmelere göre bölgemizde çok bulutlu bir havanın hakim olacağı, öğle saatlerinden itibaren de bölge genelimizin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceğini tahmin ediyoruz. Güney yönlerden hızı 50 km bölü saate kadar ulaşacak rüzgarlarımız var. Vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyoruz bölgemiz için. Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Bazı şehirlerimizin hava durumu sıcaklığı şöyle olacak. Trabzon 25 derece, Artvin 25 derece, Giresun 25 derece, Gümüşhane 21 derece, Verize 26 derece civarında olacak. İlerleyen günlere bakacak olursak bölgemizde Çarşamba, Perşembe, Cuma günü aralıklı ve lokal olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında olmamızı bekliyoruz.
0: Teşekkür ediyoruz efendim aktardığınız bilgiler için. İyi çalışmalar diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Sağ olun. İyi yayınlar.
0: Trabzon ve çevresi için de en güncel tahminleri aldık. Uzmanımız Sayın İlter İşçi hattımızdaydı. Son gazetemiz Hürriyet'ten haberleri şimdi sizler için aktaralım. Evet, yine fon soruşturması ile ilgili haberi manşetine taşımış Hürriyet gazetesi. Bir koyup iki aldın, sana para yok başlığı atılmış. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon mağdurlarına net yatırım tutarı denilen ana para üzerinden ödeme yapılacağını belirterek, kimlerin nasıl para alacağını basit bir örnekle anlattı. Siz gittiniz diyelim, bir fondan bir pay aldınız, 1 milyon lira yatırdınız.

0: harcadınız. Ana paranız 1 milyon, sonra 2 milyon da kar ettiniz diyelim. Arada o 2 milyonunu çektiniz, 1 milyon kaldı hesabınızda. Biz size bu olağanüstü ödemede 1 milyona kadar ödeme yapmayacağız. Çünkü siz ana paranızı zaten aldınız. Net yatırım tutarını alıp çıkanlar, bir de hukuk dışı işlemler yapanlar, bu iki kesim bu 1 milyona kadar ödemeyi alamayacaklar. Haksız kazanç elde etmiş, hukuk dışı soruşturmalara, kovuşturmalara konu olmuş şahıslar faydalanamayacak. Net yatırım tutarıyla baktığınızda ana parasını almış olanlar yine yararlanmayacak diyor gazete. Detaylar 5. sayfada. Ödemeler için bu 3 kaynak kullanılacak demiş ayrıca. Yılmaz tasfiyede kamu kaynaklarının değil şu 3 kaynağın kullanılacağını ifade etti. 1. kaynak tasfiye edilen fonların içindeki varlıklar. 2. yüksek kar sağlayanların yapacağı gönüllü iadeler. 3. tedbir konulan varlıkların nakde dönüştürülmesiyle elde edilecek gelirler demiş gazete. Detayları bu haberin 5. sayfada. Evet, bir diğer bağlantımız için şimdi Kayseri'deyiz. Uzmanımız Sayın Mevlüt Erdoğan hattımızda. Günaydın Mevlüt Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Günaydın, teşekkürler, sağ olun.
0: Bölgeniz için söz sizde, buyurun.
1: Sağ olun. Yapılan son denemelere göre bölge genelinde havanın parçalarda çok bulutlu geçtiği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini görülüyor. Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvet etmesi bekleniyor. Bugün bölgemizdeki il merkezlerinde beklenen en yüksek sıcaklıklar Kayseri 25, Kırşehir ve Sivas 23, Nevşehir 22 ve son olarak Yozgat 20 derecedir. Bölgemizde aktaracaklarım şimdilik bu kadar.
0: Teşekkür ediyoruz Mevlüt Bey, aktardığınız bilgiler için. İyi çalışmalar, iyi günler diliyoruz.
1: Ben teşekkür ederim, yayınlar diliyorum.
0: Evet, Kayseri ve çevresi için de aldık tahminlerimizi. Devam edelim Hürriyet'teki haber turuna. Suudilerin füzesi bitiyor demiş gazete. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları sürüyor. Suudilerin hava savunma füzesi stokları azalıyor. Riyad'ın seçenekleri kısıtlı. Suudi yönetimi topraklarının savunulması için dostlarından yardım bekliyor. Fransa, İngiltere ve Pakistan destek sözü verirken ABD henüz talebi kabul etmedi. Geniş çaplı bir kara harekatı Riyad'ı maliyetli ve yıpratıcı bir savaşa sürükleyebilir. Kral Halit, uluslararası havalimanına peş peşe saldırılarının ardından uçuşlara getirilen yasağın süresi uzatıldı. Detayları 13. sayfada. Veliaht Prens Selman saldırılara karşı sığınaklarla donatılmış farklı saraylar arasında mekik dokuyor demiş gazete. Saraçhane'de 88 beraat. 19 Mart 2025'teki İBB operasyonundan sonra Saraçhane'deki gösterilere katıldıkları için yargılanan 88 kişi beraat etti. Aynı davadaki 2 kişi ise suç işlemeye tahrik suçundan 7'şer ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı ve hükmün açıklanması geri bırakıldı. Botokstan zehirlendiler bir diğer haber başlığı. Antalya'da son 3 ayda 16 kişi botoks sonrası toksin zehirlenmesi nedeniyle hastanelik oldu. Solunum cihazına bağlanıp yoğun bakımda tedavi görenler var. Yutma, konuşma zorlukları, kas güçsüzlüğü gibi ağır tablolarla karşılaşan doktorlar, işlemi mutlaka uzmanına yaptırın, menşei bilinmeyen ürün kullandırtmayın diye uyarıyor. Evet. Tabiri caizse merdiven altı uygulamalar yapılıyor. Bu konuda yoğun bir uygulama yeri ağı var. Bu nedenle bu tarz uygulamalara illaki ihtiyaç duyanlar lütfen dikkat etsinler, uzmanına yaptırsınlar. Gördüğünüz gibi gerçekten sıkıntılı durumlar ortaya çıkabiliyor. Bu konuda biz de uyarmış olalım. Evet. Böylelikle Hürriyet gazetesini de noktalamış olduk. Son bağlantımız için şimdi Erzurum'dayız. Uzmanımız Sayın Melek Özkan hattımızda. Melek Hanım günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Nihan Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. Neler söyleyeceksiniz Erzurum ve çevresi için?
2: Evet. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı illerimizde gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri Erzurum ve Ardahan 16 derece, Erzincan 20 derece ve Bayburt 18 derecedir. Bölgemize dair aktaracaklarım şimdilik bu kadar Nihan Hanım.
0: Teşekkür ediyoruz Melek Hanım aktardığınız bilgiler için. İyi çalışmalar, mutlu günler diliyoruz.
2: Teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum.
0: Evet, Erzurum ve çevresi için de en güncel hava durumu tahminlerini uzmanımız Sayın Melek Özkan bizlerle paylaştı. Evet, böylelikle programımızın sonuna gelmiş olduk. Son kez yine programımızı kapatırken tekrar edelim. Bugün 13 Ekim 2026. Ankara'mızın başkent oluşunun 103. yıl dönümünü bugün kutluyoruz. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün büyüklerimizi, atalarımızı, silah arkadaşlarını, bütün gazilerimizi, şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad edelim mikrofonlarımızdan. Evet, Ankara'nın da başkent oluşunu kutlayalım. Bildiğiniz gibi 13 Ekim 1923'te Ankara, İsmet Paşa'nın ve 14 arkadaşının önerisiyle ülkenin başkenti oldu. Daha sonrasında bunu takip eden 29 Ekim'de de Cumhuriyet ilan edildi. Tekrardan Ankara'mızın başkent oluşunun 103. yıl dönümünü kutluyoruz. Sizlere güzel bir gün, güzel bir hafta diliyoruz efendim. Bir başka basında gündem programında tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın.

0: Saat 10. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 13 Ekim Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 24 derece, Bilecik 21, Bursa 23, Çanakkale ve Edirne 19, İstanbul 20, Kırklareli 18, Kocaeli ve Sakarya 23, Tekirdağ 19 ve Yalova 21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Ege'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar 21 derece, Aydın 24, Denizli 23, Kütahya 22, İzmir ve Manisa 24, Muğla 19 ve Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, batı kıyıları gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölgenin doğusunda toz taşınımı görülecek. Adana 28 derece, Antalya 25, Burdur 22, Hatay 27, Isparta 20, Kahramanmaraş 24, Mersin 26 ve Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 23 derece, Ankara 22, Çankırı 23, Eskişehir ve Karaman 22, Kayseri 25, Kırıkkale, Kırşehir ve Konya 23, Nevşehir 22, Yozgat 20, Niğde ve Sivas 23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 26 derece, Bolu 21, Düzce 22, Karabük 23, Kastamonu 22 ve Zonguldak 21 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 27 derece, Artvin 24, Bayburt 18, Çorum 23, Giresun 24, Gümüşhane 20, Ordu 24, Rize 25, Samsun ve Sinop 24, Tokat 26 ve Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 16 derece, Ardahan 16, Bingöl 19, Bitlis 15, Elazığ 21, Erzincan 20, Erzurum 16, Hakkari 14, Iğdır 21, Kars 16, Malatya 20, Van 17, Muş, Tunceli ve Şırnak 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 22 derece, Batman ve Diyarbakır 23, Gaziantep 21, Kilis 23, Mardin 22, Şanlıurfa 24 ve son olarak Siirt 21 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 13 Ekim Salı günü Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5, periyot boyunca batısında 5 ila 7, zamanla doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra genelinde kuzeyli yönlerden 3 ila 5, zamanla doğusunun açıklarında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6, zamanla güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu, kuzeyi kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde kuzeyinde 5 ila 7, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde güneybatıdan 4 ila 6, kuzeyiyle akşam saatlerine kadar güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, akşam saatlerinde Kuzey Ege'nin kuzeyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, zamanla Antalya Körfezi'nin batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 14 Ekim Çarşamba günü Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına, Batı Karadeniz, Marmara'da fırtına, Güney Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında 5 ila 7, yer yer 8, sabah saatlerinde doğusunda 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, öğle saatlerinden sonra yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, yer yer 9. İlk saatlerde güneyinde güneydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinde kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 15 Ekim Perşembe günü Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, batısında 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 batısında yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7. Sabah saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5. Sabah saatlerinde 3 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8. Akşam saatlerinde kuzeyinde 5 ila 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7. Yer yer 8. Güneyinin kıyı kesimlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Türkiye geneli ve İstanbul'daki kentsel dönüşüm rakamlarını paylaştı. Deprem beklemez, dönüşüm de beklememeli mesajını veren kurum, Türkiye genelinde 2 milyon 378 bin yapının dönüşümünü tamamladık. Her iki kentsel dönüşümden birini de İstanbul'da gerçekleştiriyoruz. Vakit kaybetmeden gelin, dönüşümü birlikte gerçekleştirelim değerlendirmesinde bulundu. İstanbul merkezli 7 ilde DHKPC silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 18 şahıs yakalandı. Şahıslara ait çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu. Ankara'da Eti Mesut Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçları kapsamında aralarında belediye başkan yardımcıları Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındır'ın da bulunduğu 5'i belediye görevlisi 25 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemi yapıldı. Şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Firari bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Ulaştırma ve Altyapı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile İçişleri Bakanlıkları tarafından hazırlanan elektrikli skuter yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre paylaşımlı elektrikli skuter işletmeciliği ve yetki belgesi yükümlülüklerine ilişkin genel hususlara aykırı davrananlara 8.687 lira, yetkisiz, izinsiz ve yetki belgesi sınırları dışında elektrikli skuter işletmeciliği yapanlara 86.900 lira idari para cezası uygulanacak. Ve spor temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bugün İspanya ekibi Barcelona'yı konuk edecek. Rams Park'taki müsabaka saat 22'de başlayacak. Mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guido yönetecek. Karşılaşma TRT 1, Tabii ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Konya-Ankara yolunun 36 ila 41. kilometrelerinde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatılarak ulaşım yeni köprü üzerinden sağlanıyor. Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Menemen Ali Ağa Çandarlı otoyolu, Çanakkale istikameti, Yeni Foça bağlantı yolu katılım kolu, şev çalışması nedeniyle trafik güvenlik tedbirleri alınarak emniyetle sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Kayseri Kuzey Çevre yolunun 36 ila 40. kilometrelerinde yol çalışması nedeniyle şerit daraltması yapıldığından sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Mecitözü Amasya yolunun 25 ila 30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 13 Ekim Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Anadolu'nun güney ve doğusu dışında kalan diğer yerler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarıyla Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde kuvvetli olacak. 14 Ekim Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu bölgesinde Nevşehir ve Yozgat hariç, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu bölgesinde Kars, Ardahan ve Iğdır hariç, Güneydoğu Anadolu'yla Çorum, Tokat, Ordu, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara bölgesinde Bilecik hariç, Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli, Antalya çevrelerinde yerel çok kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 15 Ekim Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Edirne ve Kırklareli çevreleri dışında kalan diğer yerler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'da doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Hava sıcaklığı kuzey ve batı kesimlerde yağışla birlikte azalacak. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Antalya Finike, Mersin Anamur, Antalya Alanya, Muğla Fethiye ve Antalya Kaş'ta deniz suyu sıcaklığı 26 derece. Mersin Yenişehir'de 25, Muğla Datça ve Muğla Bodrum'da 24, Artvin Hopa'da 23, Aydın Kuşadası, İzmir Konak Pasaport Menderek Feneri ve Rize'de 22 derece. Samsun Atakum ve İzmir Dikili'de deniz suyu sıcaklık değeri 21 derece. Kastamonu İnebolu, Bartın Güney Menderek Feneri, İstanbul Tuzla İTÜ Güney Menderek Feneri, Balıkesir Ayvalık, Kastamonu Cide Kuzey Menderek Feneri, Sinop ve Çanakkale'de 20, Ordu Altınordu, Tekirdağ Süleymanpaşa, Düzce Akçakoca, Bitlis Adil Cevaz Liman ve Giresun'da 19, Trabzon Ortahisar Havalimanı ve Bitlis Tatvan Liman'da 18, Van Tuşba Liman'da 17 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Bizimkisi sebep sonuç ilişkisi ama hala kalbimin işçisi kendisi üzmeyi ona sorumlu bilir kişi değişmedi umurumda değil hiçbir şey.

0: Saat 11. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 24 derece, Bilecik 21, Bursa 23, Çanakkale ve Edirne 19, İstanbul 20, Kırklareli 18, Kocaeli ve Sakarya 23, Tekirdağ 19 ve Yalova 21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Ege'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar 21 derece, Aydın 24, Denizli 23, Kütahya 22, İzmir ve Manisa 24, Muğla 19 ve Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, batı kıyıları gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölgenin doğusunda toz taşınımı görülecek. Adana 28 derece, Antalya 25, Burdur 22, Hatay 27, Isparta 20, Kahramanmaraş 24, Mersin 26 ve Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 23 derece, Ankara 22, Çankırı 23, Eskişehir ve Karaman 22, Kayseri 25, Kırıkkale, Kırşehir ve Konya 23, Nevşehir 22, Yozgat 20, Niğde ve Sivas 23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 26 derece, Bolu 21, Düzce 22, Karabük 23, Kastamonu 22 ve Zonguldak 21 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 27 derece, Artvin 24, Bayburt 18, Çorum 23, Giresun 24, Gümüşhane 20, Ordu 24, Rize 25, Samsun ve Sinop 24, Tokat 26 ve Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 16 derece, Ardahan 16, Bingöl 19, Bitlis 15, Elazığ 21, Erzincan 20, Erzurum 16, Hakkari 14, Iğdır 21, Kars 16, Malatya 20, Van 17, Muş, Tunceli ve Şırnak 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 22 derece, Batman ve Diyarbakır 23, Gaziantep 21, Kilis 23, Mardin 22, Şanlıurfa 24 ve son olarak Siirt 21 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 13 Ekim Salı. Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısıyla akşam saatlerinde doğusu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, gece saatlerinden itibaren geneli doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, batısında 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan, güneyi güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6, kuzeyi 5 ila 7, sabah saatlerinden itibaren 6 ila 8, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinde güneyi güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarı, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Türkiye geneli ve İstanbul'daki kentsel dönüşüm rakamlarını paylaştı. Deprem beklemez, dönüşüm de beklememeli mesajını veren kurum, Türkiye genelinde 2 milyon 378 bin yapının dönüşümünü tamamladık. Her iki kentsel dönüşümden birini de İstanbul'da gerçekleştiriyoruz. Vakit kaybetmeden gelin, dönüşümü birlikte gerçekleştirelim değerlendirmesinde bulundu. İstanbul merkezli 7 ilde DHKPC silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 18 şahıs yakalandı. Şahıslara ait çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu. Ankara'da Eti Mesut Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçları kapsamında aralarında belediye başkan yardımcıları Fikret Gözeoğlu ve Gültekin Bayındır'ın da bulunduğu 5'i belediye görevlisi 25 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemi yapıldı. Şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Firari bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Ulaştırma ve Altyapı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile İçişleri Bakanlıkları tarafından hazırlanan elektrikli skuter yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre paylaşımlı elektrikli skuter işletmeciliği ve yetki belgesi yükümlülüklerine ilişkin genel hususlara aykırı davrananlara 8.687 lira, yetkisiz, izinsiz ve yetki belgesi sınırları dışında elektrikli skuter işletmeciliği yapanlara 86.900 lira idari para cezası uygulanacak. Ve spor, temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bugün İspanya ekibi Barcelona'yı konuk edecek. Rams Park'taki müsabaka saat 22'de başlayacak. Mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guido yönetecek. Karşılaşma TRT 1, Tabii ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Konya-Ankara yolunun 36 ila 41. kilometrelerinde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatılarak ulaşım yeni köprü üzerinden sağlanıyor. Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Menemen Ali Ağa Çandarlı otoyolu, Çanakkale istikameti, Yeni Foça bağlantı yolu katılım kolu, şev çalışması nedeniyle trafik güvenlik tedbirleri alınarak emniyetle sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Kayseri Kuzey Çevre yolunun 36 ila 40. kilometrelerinde yol çalışması nedeniyle şerit daraltması yapıldığından sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Mecitözü Amasya yolunun 25 ila 30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı en yüksek 19 derece. Atina gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Belgrad sağanak yağışlı 18, Berlin parçalı bulutlu 16, Helsinki yağmurlu 7, Kiev sağanak yağışlı 15, Kopenhag sağanak yağışlı 15, Londra parçalı bulutlu 23, Madrid az bulutlu 29, Moskova sağanak yağışlı 12, Paris sağanak yağışlı 22, Priştine sağanak yağışlı 12, Roma parçalı bulutlu 24, Saraybosna parçalı bulutlu 10, Sofya sağanak yağışlı 10, Tiran parçalı bulutlu 21, Varşova sağanak yağışlı 15, Viyana sağanak yağışlı 15, Zürih parçalı bulutlu 17 derece. Asya kıtasında Amman parçalı bulutlu en yüksek 29 derece. Aşgabat gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Astana parçalı bulutlu 14, Bağdat az bulutlu ve açık 36, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Duşanbe parçalı bulutlu 24, Kabil gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Kerkük az bulutlu 31, Kuveyt az bulutlu ve açık 40, Medine az bulutlu ve açık 38, Mekke az bulutlu ve açık 37, Riyad az bulutlu ve açık 36, Şam parçalı bulutlu 30, Tahran parçalı bulutlu 28, Taşkent parçalı bulutlu 24, Tiflis parçalı bulutlu 22, Tokyo parçalı bulutlu 25 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir sağanak yağışlı en yüksek 27 derece. Kahire az bulutlu 31, Melbourne sağanak yağışlı 14, Montreal sağanak yağışlı 11, New York sağanak yağışlı 22, Sydney parçalı bulutlu 21, Washington sağanak yağışlı 27 derece. Avrupa kıtasında Türklerin yaşadığı bazı merkezlere gelince, Çadırlunga sağanak yağışlı en yüksek 14 derece. Frankfurt sağanak yağışlı 14, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Kırcaali sağanak yağışlı 15, Köln sağanak yağışlı 18, Komrat sağanak yağışlı 14, Köstence sağanak yağışlı 14, Münih parçalı bulutlu 16, Podgorica sağanak yağışlı 20, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Şumlu ve Taraklia sağanak yağışlı 14, Valkaneh sağanak yağışlı 13, Zenitsa parçalı bulutlu 13, Gazimagos'a gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 29 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Mersin, Silifke, Akdere orman sahasında metrekareye düşen toplam yağış miktarı 109 kilogram. Adıyaman, Çelikan, Çat Barajı'nda 90, Antalya Döşemealtı Karayin Havacılık'ta 72, Elazığ Sivrice Hazarbaba Dağı'nda 64, Malatya Doğan Yol'da 59, Diyarbakır Çermik Sarıbalta Köyü'nde 56, Burdur Bucak Karacaören'de 55 kilogram. Kırklareli Üniversitesi ve Gaziantep Şehit Kamil'de metrekareye düşen toplam yağış miktarı 42 kilogram. Kahramanmaraş Çağlayan Cerit'te 41, Konya Derbent Aladağ'da 39, Denizli Baklan'da 35, Tunceli Çemişgezek'te 34, Şanlıurfa Siverek Yenicele Köyü'nde 33 kilogram. Afyonkarahisar Kızılören'de metrekareye düşen toplam yağış miktarı 27 kilogram. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 25, Isparta Sütçüler'de 24, Uşak Karahallı ve Ankara Haymana Tarım'da 23, Adana Pozantı Akçatekir'de 22, Bingöl Yayladere, Batman Sason ve Tekirdağ Çorlu'da 21, İzmir Bayındır Çınardibi Köyü'nde 20 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Hayat

0: Saat 12. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 24 derece, Bilecik 21, Bursa 23, Çanakkale ve Edirne 19, İstanbul 20, Kırklareli 18, Kocaeli ve Sakarya 23, Tekirdağ 19 ve Yalova 21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Ege'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar 21 derece, Aydın 24, Denizli 23, Kütahya 22, İzmir ve Manisa 24, Muğla 19 ve Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, batı kıyıları gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölgenin doğusunda toz taşınımı görülecek. Adana 28 derece, Antalya 25, Burdur 22, Hatay 27, Isparta 20, Kahramanmaraş 24, Mersin 26 ve Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 23 derece, Ankara 22, Çankırı 23, Eskişehir ve Karaman 22, Kayseri 25, Kırıkkale, Kırşehir ve Konya 23, Nevşehir 22, Yozgat 20, Niğde ve Sivas 23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 26 derece, Bolu 21, Düzce 22, Karabük 23, Kastamonu 22 ve Zonguldak 21 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 27 derece, Artvin 24, Bayburt 18, Çorum 23, Giresun 24, Gümüşhane 20, Ordu 24, Rize 25, Samsun ve Sinop 24, Tokat 26 ve Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 16 derece, Ardahan 16, Bingöl 19, Bitlis 15, Elazığ 21, Erzincan 20, Erzurum 16, Hakkari 14, Iğdır 21, Kars 16, Malatya 20, Van 17, Muş, Tunceli ve Şırnak 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 22 derece, Batman ve Diyarbakır 23, Gaziantep 21, Kilis 23, Mardin 22, Şanlıurfa 24 ve son olarak Siirt 21 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısı kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 3 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, doğusunda yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyi güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 3,5 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, güneyi güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 4 ila 6, güneyi güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, güneyi güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar güney ve güneydoğudan 4 ila 6, güneyi güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusu güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, doğusu çok bulutlu. Rüzgar öğle 12'den akşam 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, doğusu az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Türkiye geneli ve İstanbul'daki kentsel dönüşüm rakamlarını paylaştı. Deprem beklemez, dönüşüm de beklememeli mesajını veren kurum, Türkiye genelinde 2 milyon 378 bin yapının dönüşümünü tamamladık. Her iki kentsel dönüşümden birini de İstanbul'da gerçekleştiriyoruz. Vakit kaybetmeden gelin, dönüşümü birlikte gerçekleştirelim değerlendirmesinde bulundu. İstanbul merkezli 7 ilde DHKPC silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 18 şahıs yakalandı. Şahıslara ait çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu. Ankara'da Eti Mesut Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçları kapsamında aralarında belediye başkan yardımcıları Fikret Gözeoğlu ve Gültekin Bayındır'ın da bulunduğu 5'i belediye görevlisi 25 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemi yapıldı. Şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Firari bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Ulaştırma ve Altyapı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile İçişleri Bakanlıkları tarafından hazırlanan elektrikli skuter yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre paylaşımlı elektrikli skuter işletmeciliği ve yetki belgesi yükümlülüklerine ilişkin genel hususlara aykırı davrananlara 8.687 lira, yetkisiz, izinsiz ve yetki belgesi sınırları dışında elektrikli skuter işletmeciliği yapanlara 86.900 lira idari para cezası uygulanacak. Ve spor temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bugün İspanya ekibi Barcelona'yı konuk edecek. Rams Park'taki müsabaka saat 22'de başlayacak. Mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guido yönetecek. Karşılaşma TRT 1, Tabii ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Konya-Ankara yolunun 36 ila 41. kilometrelerinde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatılarak ulaşım yeni köprü üzerinden sağlanıyor. Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Menemen Ali Ağa Çandarlı Otoyolu, Çanakkale istikameti, Yeni Foça bağlantı yolu katılım kolu, şev çalışması nedeniyle trafik güvenlik tedbirleri alınarak emniyetle sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Kayseri Kuzey Çevre yolunun 36 ila 40. kilometrelerinde yol çalışması nedeniyle şerit daraltması yapıldığından sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Mecitözü Amasya yolunun 25 ila 30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 13 Ekim Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Anadolu'nun güney ve doğusu dışında kalan diğer yerler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarıyla Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde kuvvetli olacak. 14 Ekim Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu bölgesinde Nevşehir ve Yozgat hariç, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu bölgesinde Kars, Ardahan ve Iğdır hariç, Güneydoğu Anadolu'yla Çorum, Tokat, Ordu, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara bölgesinde Bilecik hariç, Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli, Antalya çevrelerinde yerel çok kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 15 Ekim Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Edirne ve Kırklareli çevreleri dışında kalan diğer yerler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve kıyı Ege'de kuzey yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'da doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Hava sıcaklığı kuzey ve batı kesimlerde yağışla birlikte azalacak. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda Manisa türkülerinden örnekler sunacağız sizlere. Haydar Bayçın'dan alınan bir türküyle başlıyoruz programımıza. Türküyü Muzaffer Sarı Sözen repertuara kazandırmış. Oduncular dağdan odun indirir. Gözyaşı değirmenleri döndürür. Bu dert bizi iflah etmez, öldürür. Okan Murat Öztürk söylüyor.

Manisa türkülerinden örnekler sunduğumuz programımızda sırayı Çimen İpekçi'den dinleyeceğimiz bir türkü alıyor. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Haydar Bayçın'dan derlemiş. Kırmızı buğday ayrılmıyor sözünden. Mevlam versin güzellerin gencinden. Kim ayrılmış ben ayrılan eşimden. Yürü dilber, yürü, salma saçın söylesin. Açıver cepkeni, elmas gerdan verin.

Türkülerin Dilinden programımızda şimdi de Musa Eroğlu'ndan Manisa Turgutlu'dan bir türkü dinliyoruz. Bu türküyü TRT İzmir Radyosu Mehmet Bulanlar'dan repertuara kazandırmış. Armut ağacı, armut ağacı, başında tacı, kalksın semah eylesin, anayla bacı.

Programın Sadile Kurt Karatepe'den dinleyeceğimiz bir türkü ile devam edecek. Türkünün kaynak kişisi Niyazi Emre, derleyeni ise Ahmet Günday. İki durnam gelir Bağdat elinden, gül alır, gül verir kendi elinden. Aşığın verdiği koymaz dilinden, inip gider durnam dost diye diye.

Manisa türkülerinden örnekler sunduğumuz programımızda Nuri Esentürk'ten dinleyeceğimiz Hayati Ürgüp'le Şadan Yektaş'tan alınan bir türkü alıyor sırayı sevgili dinleyenler. Bu türküyü Hamdi Özbay Manisa Akhisar'dan repertuara kazandırmış. Çaya iner ağlarım, çayda balık avlarım, balık değil efkarım, ben derdimi ağlarım.

Manisa türkülerinden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımızın yavaş yavaş sonuna yaklaşırken Nezahat Bayram'ın sesinden bir türkü dinliyoruz. Bu türküyü Emin Aldemir, Haydar Bayçın'dan repertuara kazandırmış. Söğüdün yaprağı narindir narin, İçerim yanıyor, dışarım serin.

Manisa türkülerinden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımız Ahmet Günday'dan dinleyeceğimiz bir türkü ile devam edecek. Bu türküyü Mustafa Hoşsu, Selim Önder'den alıp Manisa Selendi'den derlemiş. Yiğidenin dalı gevrecik olur, kırılıverir. Ellerin oğlu pek kurnaz olur, sarılıverir.

Sevgili dinleyenler, bugünkü Türkülerin Dilinden programımızda Manisa türkülerinden örnekler dinlettik sizlere. Programımızı Sevinç Akkaya'dan dinleyeceğimiz bir türküyle noktalıyoruz. Bu türküyü İsmet Egeli, Hasan Avcı'dan repertuara kazandırmış. Ateş attım samana, bak dumana dumana, senin zalim ananı ben getirdim imanı. Programı hazırlayan ve sunan benim Nertif Karaslı. Bir başka türkü serinde görüşünceye dek gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşçakalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 24 derece, Bilecik 21, Bursa 23, Çanakkale ve Edirne 19, İstanbul 20, Kırklareli 18, Kocaeli ve Sakarya 23, Tekirdağ 19 ve Yalova 21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Ege'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar 21 derece, Aydın 24, Denizli 23, Kütahya 22, İzmir ve Manisa 24, Muğla 19 ve Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, batı kıyıları gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölgenin doğusunda toz taşınımı görülecek. Adana 28 derece, Antalya 25, Burdur 22, Hatay 27, Isparta 20, Kahramanmaraş 24, Mersin 26 ve Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 23 derece, Ankara 22, Çankırı 23, Eskişehir ve Karaman 22, Kayseri 25, Kırıkkale, Kırşehir ve Konya 23, Nevşehir 22, Yozgat 20, Niğde ve Sivas 23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 26 derece, Bolu 21, Düzce 22, Karabük 23, Kastamonu 22 ve Zonguldak 21 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 27 derece, Artvin 24, Bayburt 18, Çorum 23, Giresun 24, Gümüşhane 20, Ordu 24, Rize 25, Samsun ve Sinop 24, Tokat 26 ve Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 16 derece, Ardahan 16, Bingöl 19, Bitlis 15, Elazığ 21, Erzincan 20, Erzurum 16, Hakkari 14, Iğdır 21, Kars 16, Malatya 20, Van 17, Muş, Tunceli ve Şırnak 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 22 derece, Batman ve Diyarbakır 23, Gaziantep 21, Kilis 23, Mardin 22, Şanlıurfa 24 ve son olarak Siirt 21 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 13 Ekim Salı günü Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5, periyot boyunca batısında 5 ila 7, zamanla doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra genelinde kuzeyli yönlerden 3 ila 5, zamanla doğusunun açıklarında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6, zamanla güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu, kuzeyi kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde kuzeyinde 5 ila 7, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde güneybatıdan 4 ila 6, kuzeyi ile akşam saatlerine kadar güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, akşam saatlerinde Kuzey Ege'nin kuzeyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, zamanla Antalya Körfezi'nin batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 14 Ekim Çarşamba günü Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına, Batı Karadeniz, Marmara'da fırtına, Güney Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında 5 ila 7, yer yer 8, sabah saatlerinde doğusunda 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, öğle saatlerinden sonra yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, yer yer 9. İlk saatlerde güneyinde güneydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinde kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 15 Ekim Perşembe günü Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, batısında 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 batısında yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7. Sabah saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5. Sabah saatlerinde 3 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8. Akşam saatlerinde kuzeyinde 5 ila 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7. Yer yer 8. Güneyinin kıyı kesimlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Sayın dinleyiciler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre Ankara merkezli farklı illerde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 19 şüpheliden 14'ünün gözaltına alındığı ve bu gelirlerle bağlantılı mal varlığı hareketlerinin ilgili kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği vurgulandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından Türkiye geneli ve İstanbul'daki kentsel dönüşüm rakamlarını paylaştı. Bakan Murat Kurum, Türkiye genelinde 2.378.000 yapının dönüşümünü tamamladık. Vakit kaybetmeden gelin, dönüşümü birlikte gerçekleştirelim ifadelerini kullandı. Öte yandan, bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nca 2012'den bu yana 2.761.000 yapı dönüşüm kapsamına alındı. 2.378.000 yapının 378.000 yapının dönüşümü tamamlanırken 383.000'in dönüşümü ise devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin 15-18 yaş aralığında önemli noktalar var. Mesela bazı uygulamalar olmayacak. Ekran bağımlılığı unsuru oluşturan ekran kaydırma, sürekli başa kaydırma olmayacak. Buna ek olarak ekran kopyası yani ekran kaydı yapılamayacak ve canlı yayın açamayacaklar ifadelerini kullandı. Çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin yönetmelikte her şeyin net bir biçimde ortaya konduğunu belirten Göktaş, sosyal medyada yalnızca e-devlet üzerinden 15 yaşını doldurduğunu doğrulayan kullanıcıların hesap açabileceğini de söyledi. İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubuna son bir haftada 1260 düzensiz göçmen geldi. Kuzey Afrika'dan derme çatma teknelerle Atlantik göç rotası üzerinden Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenlerin ilk olarak karada sağlık kontrolünden geçirildikleri ve daha sonra barınma yerlerine sevk edildikleri aktarıldı. Elektrikli scooter işletmecisi firmalara aykırılık durumunda uygulanacak idari para cezaları artırıldı. Buna göre paylaşımlı elektrikli scooter işletmeciliği ve yetki belgesi yükümlülüklerine ilişkin genel hususlara aykırı davrananlara 8.687 lira, yetkisiz, izinsiz ve yetki belgeleri sınırları dışında elektrikli scooter işletmeciliği yapanlara 86.900 lira idari para cezası uygulanacak. Ve spor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında yarın İngiltere'nin Aston Villa ekibine konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa Kupalarındaki 308. karşılaşmasına çıkacak. Villa Park'ta oynanacak ve Türkiye saatiyle 22'de başlayacak müsabaka TRT1'den canlı yayınlanacak. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Çin'de düzenlenen Wuhan Açık'ta Kazak sporcu Yulia Putintseva'ya 2-1 yenilerek ilk turda elendi. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Konya-Ankara yolunun 36 ila 41. kilometrelerinde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Mahallesi, Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatılarak ulaşım yeni köprü üzerinden sağlanıyor. Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Menemen Ali Ağa Çandarlı Otoyolu, Çanakkale istikameti, Yeni Foça bağlantı yolu katılım kolu, şev çalışması nedeniyle trafik güvenlik tedbirleri alınarak, emniyetle sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Kayseri Kuzey Çevre Yolu'nun 36 ila 40. kilometrelerinde yol çalışması nedeniyle şerit daraltması yapıldığından sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Mecitözü Amasya Yolu'nun 25 ila 30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
1: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 12 derece, Atina gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Belgrad sağanak yağışlı 9, Berlin parçalı bulutlu 4, Helsinki yağmurlu 1, Kiev sağanak yağışlı 10, Kopenhag sağanak yağışlı 6, Londra parçalı bulutlu 17, Madrid az bulutlu 13, Moskova sağanak yağışlı 11, Paris sağanak yağışlı 13, Priştine sağanak yağışlı 7, Roma parçalı bulutlu 14, Saraybosna parçalı bulutlu 5, Sofya sağanak yağışlı 8, Tiran parçalı bulutlu 11, Varşova sağanak yağışlı 8, Viyana sağanak yağışlı 6 ve Zürih parçalı bulutlu 4 derece. Asya kıtasında Amman parçalı bulutlu 18 derece, Aşgabat gök gürültülü sağanak yağışlı 10, Astana parçalı bulutlu 3, Bağdat az bulutlu ve açık 24, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Duşanbe parçalı bulutlu 13, Kabil gök gürültülü sağanak yağışlı 12, Kerkük az bulutlu 23, Kuveyt az bulutlu ve açık 28, Medine az bulutlu ve açık 27, Mekke az bulutlu ve açık 26, Riyad az bulutlu ve açık 25, Şam parçalı bulutlu 17, Tahran parçalı bulutlu 15, Tokyo parçalı bulutlu 16, Taşkent ve Tiflis parçalı bulutlu 14 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir sağanak yağışlı 18 derece, Kahire az bulutlu 18, Melbourne sağanak yağışlı 9, Montreal sağanak yağışlı 7, New York sağanak yağışlı 14, Sydney parçalı bulutlu 15 ve Washington sağanak yağışlı 14 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga sağanak yağışlı 10 derece, Frankfurt sağanak yağışlı 5, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Kırcaali sağanak yağışlı 13, Köln ve Komrat sağanak yağışlı 10, Köstence sağanak yağışlı 13, Münih parçalı bulutlu 3, Podgorica sağanak yağışlı 11, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Şumlu sağanak yağışlı 10, Tarakliye ve Valkaneş sağanak yağışlı 11, Zenitsa parçalı bulutlu 6, Gazimagos'a gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 17 ve son olarak Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 14 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu her zaman her yerde sizinle. Dinleyen de sağ olsun, dinlemeyen de.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehir gibidir. Kaynağından çıkıp da akmaya başladığından bu yana, kimi savrulmuş nehrin hırçın sularında, kimi dilden dökülen kalıntılarıyla ışık tutmakta uygarlığımıza. Kimi ise bu nehrin kollarıyla yayılmıştır Anadolu'nun dört bir yanına. Anadolu'dur ki insanoğlunun ilk ayak izleri saklıdır bağrında. Günümüze kadar ulaşanlarla birçok ilke şahitlik ederken, onlarca medeniyet hala ortaya çıkmayı bekler topraklarında. Anadolu'dur ki yaşayış ve inanışlarıyla birçok uygarlığa esin kaynağı olmuş. İlk antlaşmalar burada yapılmış, ilk düzenli ordu burada oluşturulmuş. Dünyanın ilk kütüphanesi kurulmuş, bir çağ adını veren tunç burada keşfedilmiş ve bilimsel çalışmalar ilk kez burada başlamış. Anadolu uygarlıklarının binlerce yıl öncesinden dünya tarihinde bıraktıkları izleri aktarmaya çalıştığımız programımız başlarken, program yapımcımız Halit Develioğlu ile birlikte mikrofonda ben Ayşe Yücel, sesimizin ulaştığı herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu haftaki programımızda Misya uygarlığını anlatmaya çalışacağız size.

Misya, antik çağda Anadolu'nun kuzeybatısında yer alan ve günümüzde yaklaşık olarak Balıkesir iline denk gelen bölgenin adı. İsmini bölgenin yerli halkı olan ve ilk olarak Truva Savaşı döneminde Truvalıların müttefikleri arasında bahsi geçen Misyalılardan alır. Misya isminin Lidya dilinde bir çeşit kayın ağacı anlamına gelen Misos kelimesinden türediği açıklaması antik çağ kaynaklarında yer alır. Bölge Hitit metinlerinde Masa ülkesi olarak geçer. Misya batıda Troad, güneybatıda Aulis, güneyde Lidya, güneydoğuda Frigya ve doğuda Bitinya ile çevrilidir. Bölgenin batı sınırını Gönen Çayı, antik çağdaki adıyla Asipos, doğu sınırını da Misyan Olimpos olarak adlandırılan Uludağ oluşturur. Misyalıların yayılımının güneyde Kula yakınlarındaki Yanık Yöre, eski adıyla Katakekafmeni bölgesine kadar uzanan kaynaklar olduğu gibi, bu bölgeyi Lidya veya Frigya'nın bir parçası sayan kaynaklar da bulunur. Bölgenin Frigya ile olan sınırlarını ise Strabon şu şekilde belirtir. Misyalıların ve Frigyalıların sınırları ayrıdır, fakat aralarındaki sınır ayrımını yapmak zordur der. Bazı kaynaklarda tüm Batı Anadolu, Misya, Lidya ve Karya arasında paylaştırılır. Bu görüşe göre Troad'ın tamamıyla Aulis'in kuzeyine Misya dahil edilir. Bazı kaynaklara göre de bölgede Misya adı hiç kullanılmaz, onun yerine daha bilinen Frigya'ya ithafen bölge Lesser Frigya ya da Frigya Minor, yani Küçük Frigya olarak adlandırılır. Daha sonraları ise yine az sayıda kaynak bölgenin özellikle Marmara kıyıları için Frigya Hellespontika tabirini kullanır. Bölgenin başlıca yükseltileri batıda Kaz Dağ, doğuda Uludağ ve güneydoğuda bulunan Simav Dağı'dır. Simav Çayı veya Susurluk Çayı denilen Makestos ise bölgenin en büyük akarsuyudur. Misya'nın iç bölgelerine antik çağda çeşitli isimler verilir. Bölgenin güneydoğusunda Simav Çayı'nın dağlık yukarı bölgesi için Appaitis, Simav Çayı'nın Balıkesir merkez bölgesine Abrettene, Uludağ'ın özellikle batı ve güney kısmı için Olimipene ve son olarak Madra bölgesi için Tefranya isimleri verilir. Homeros atlı birlikleriyle ünlü Trakyalılar, kısrak sütü içen Hippomolgiler ve itaatkar abilerle birlikte çıplak elle ve mızrakla savaşan aslan yürekli Misyalıları da Truvalıların müttefikleri arasında zikreder ve savaşa katılan bazı Misyalıların isimlerini sayar. Strabo'ya göre Misyalılar canlı varlıkları yemekten kaçınmakta, süt, peynir ve balla beslenmektedir. Herodot, Misyalıların başlangıçta bir Lidya kolonisi olarak ortaya çıktıklarını ve Lidyalılar ve Karyalılarla akraba oldukları için Milas'taki Karya Zeus tapınağında ibadet etme hakkına sahip olan bu üç halk arasında yer aldıklarını belirtir. Yine Herodot, Misyalıların bir dönemde Avrupa yakasına geçerek Adriyatik denizine kadar uzanan ve güneyde Peneus nehrine kadar inen bölgeyi ele geçirdiklerini yazar. Öte yandan Misya kökenlerini Balkanlarda arayan kaynaklar da mevcuttur. Strabo da her iki tezi dile getirir. Misyalılar için Anadolu veya Trakya kökeni savları arasında veya bu halkın her iki kökten kavimlerin kaynaşması sonucu ortaya çıkmış olabileceğini öne süren görüşler arasındaki tartışmalar sürer.

Günümüze kadar ulaşan kaynaklara göre iki Mısır kralının ismi vardır. İlk kral Teftras, eski Yunan mitolojisi kahramanı Telefus'un üvey babası ve Yukarı Bakırçay Havzası'ndaki Tetronia kentinin kurucusudur. İkinci kralsa kızı Tudo'yu Lidya kralı Sadyattes'le evlendiren Arnassos'tur.

Milattan önce 790'da Kizikos ve Porokonnes'te Miletos kolonileri kurulur. Milattan önce 680'de Kizikos'a yine Miletos'tan büyük bir göçmen grubu daha gelir ve Kizikos'un altın çağı başlar. Milattan önce 600'lerden itibaren Anadolu'nun diğer bölgeleri gibi Misya bölgesi de Pers İmparatorluğu etkisi altına girer. Manyas yakınlarındaki Ergili mevkii antik adıyla Deskilion satraplık merkezi oldu. Milattan önce 546 ve 547'de Edremit'te bir isyan çıkar ve Persler Atina tarafını tutan bütün Adramitionluları öldürür. Milattan önce 500'de Perslere karşı düzenlenen İonya merkezli ayaklanmaya Misya kentleri de katılır. Milattan önce 494'te isyan bastırılır ve Misya'da bulunan bütün kentlerde cezalandırılır. Milattan önce 480'de Pers İmparatoru Kiserksiz Yunanistan üzerine sefere çıkarken Misya bölgesinden geçer. Milattan önce 478 ila 477'de Misya kıyılarındaki şehir devletleri de Attik Delos Birliği'ne katılır. Milattan önce 410'da Kizikos'u kuşatan Perslere karşı kente yardıma gelen Atinalı Alkibiades, Bandırma Körfezi'nde yaptığı deniz savaşını kazanır. Milattan önce 334'te Makedonyalı Büyük İskender Çanakkale Boğazı'ndan Anadolu'ya geçer. Biga Çayı, antik adıyla Granikos yakınlarında 3. Darius'un Pers ordusunu yener ve bölge Perslerden tamamen temizlenir. Büyük İskender'in ölümünden sonra Misya bölgesi Silifke Hanedanı Selevkoslara bağlanır. Batı Anadolu'nun Roma İmparatorluğu'na tabi hale gelmesinden sonra milattan önce 129'da iç bölgelerde önemli bir direniş hareketi yaşanır.

Balıkesir ilinin ilçesi olan Erdek, Marmara bölgesinin Marmara Denizi'ne doğru uzanan Kapıdağ Yarımadası'nda Erdek Körfezi'nde yer alır. Türkiye'nin ilk sayfiye yerlerinden biridir. Eski adı Arktonnesos olan Kapıdağ Yarımadası'ndan oluşur. Erdek tarihte Arteke adıyla anılır. Bu isimlere bakarak ilçe Sitler tarafından kurulur. Adını Sitlerin efsanevi kralı Arteke'den alan Erdek tarihi, M.Ö. 5400'lü yıllara kadar gider. Erdek'in önünde bulunan ve günümüzde zeytinlik olarak bilinen ada ve karşısındaki tepe üzerindeki antik kent Arteke ismiyle tanınır. M.Ö. 8. yüzyılda Miletoslu göçmenler tarafından ele geçirilen bölge Helenleştirilir. Bizantiyonlu Stefanos, Timostenes isimli bir ilk çağ tarihi yazarının Arteke'nin Kizikos'ta bir dağ ve önündeki adacığın ismi olduğunu yazar. Plinyos da bu adanın ismine Artakeion olarak değinir. Miletos önderliğinde başlatılan Batı Anadolu ayaklanmasına katılan kentleri cezalandırmak için Perslerin gönderdiği donanma, diğer kıyı kentleri gibi Arteke'yi de talan eder. Buradan kaçan halk günümüzdeki Erdek'in olduğu yere yerleşir. Orta Çağ'da Arteke bir ara canlı bir kent konumuna geçmeye çalışsa da her zaman yakınındaki Kizikos'a bağımlı kalır. Arteke'nin geçirdiği yangın ve depremlerden dolayı günümüze hiçbir tarihi kalıntı ulaşamaz. Tarih çağlarında Arteke'den ilk söz eden Herodot olur. Arteke, M.Ö. 7. yüzyılın başında Miletoslular tarafından kolonize edilir. M.Ö. 361 yılından önce bütün Kapıdağ'la birlikte Kizikos'un egemenliğine girer. Helenistik çağ boyunca sürekli olarak yükselip parlayan Kizikos'un yanında gittikçe önemini yitiren Arteke, Roma döneminde de bu sitenin bir dış mahallesi durumuna düşer. Bizans çağı ile beraber limanları ihmal edilen ve depremlerle yıkılan binaların taşları yağma edilen Kizikos'un gerilemesiyle giderek gelişmeye başlasa da Kizikos'un ününe yetişemez. Tarihçi Herodot iktisadi durumunu da ele alarak üzümünü, şarabını, zeytin ve zeytinyağını metheder. Arteke 1339 yılında Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Paşa tarafından fethedilip Türk egemenliğine geçer. Osmanlı döneminde Erdek en güzel, en açık bir şekilde Evliya Çelebi'nin Seyahatname isimli eserinden öğrenilir. 1639 yılında Erdek'e iki kez gelen Evliya Çelebi, Erdek'in tahtalı veya fevkani iki katlı evlerinde hanları, hamamları, dört mihrap camilerinden, 25 bin dönüm bağlarından, misket üzümünden, 9 çeşit şarabından bahseder.

sizler için derlemeye devam edeceğiz. Bugün dünyaya mal olan kültür miraslarını gelecek nesillere aktarabilmek ümidiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek esen kalın.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla, Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla, Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 24 derece, Bilecik 21, Bursa 23, Çanakkale ve Edirne 19, İstanbul 20, Kırklareli 18, Kocaeli ve Sakarya 23, Tekirdağ 19 ve Yalova 21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Ege'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar 21 derece, Aydın 24, Denizli 23, Kütahya 22, İzmir ve Manisa 24, Muğla 19 ve Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, batı kıyıları gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölgenin doğusunda toz taşınımı görülecek. Adana 28 derece, Antalya 25, Burdur 22, Hatay 27, Isparta 20, Kahramanmaraş 24, Mersin 26 ve Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 23 derece, Ankara 22, Çankırı 23, Eskişehir ve Karaman 22, Kayseri 25, Kırıkkale, Kırşehir ve Konya 23, Nevşehir 22, Yozgat 20, Niğde ve Sivas 23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 26 derece, Bolu 21, Düzce 22, Karabük 23, Kastamonu 22 ve Zonguldak 21 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 27 derece, Artvin 24, Bayburt 18, Çorum 23, Giresun 24, Gümüşhane 20, Ordu 24, Rize 25, Samsun ve Sinop 24, Tokat 26 ve Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 16 derece, Ardahan 16, Bingöl 19, Bitlis 15, Elazığ 21, Erzincan 20, Erzurum 16, Hakkari 14, Iğdır 21, Kars 16, Malatya 20, Van 17, Muş, Tunceli ve Şırnak 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 22 derece, Batman ve Diyarbakır 23, Gaziantep 21, Kilis 23, Mardin 22, Şanlıurfa 24 ve son olarak Siirt 21 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 13 Ekim Salı. Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısıyla akşam saatlerinde doğusu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağıştı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, gece saatlerinden itibaren geneli doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, batısında 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan, güneyi güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6, kuzeyi 5 ila 7, sabah saatlerinden itibaren 6 ila 8, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinde güneyi güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarı, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Sayın dinleyiciler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre Ankara merkezli farklı illerde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 19 şüpheliden 14'ünün gözaltına alındığı ve bu gelirlerle bağlantılı mal varlığı hareketlerinin ilgili kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği vurgulandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından Türkiye geneli ve İstanbul'daki kentsel dönüşüm rakamlarını paylaştı. Bakan Murat Kurum, Türkiye genelinde 2.378.000 yapının dönüşümünü tamamladık. Vakit kaybetmeden gelin, dönüşümü birlikte gerçekleştirelim ifadelerini kullandı. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nca 2012'den bu yana 2.761.000 yapı dönüşüm kapsamına alındı. 2.378.000 yapının dönüşümü tamamlanırken 383.000'in dönüşümü ise devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya düzenlemesine ilişkin 15-18 yaş aralığında önemli noktalar var. Mesela bazı uygulamalar olmayacak. Ekran bağımlılığı unsuru oluşturan ekran kaydırma, sürekli başa kaydırma olmayacak. Buna ek olarak ekran kopyası yani ekran kaydı yapılamayacak ve canlı yayın açamayacaklar ifadelerini kullandı. Çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin yönetmelikte her şeyin net bir biçimde ortaya konduğunu belirten Göktaş, sosyal medyada yalnızca e-devlet üzerinden 15 yaşını doldurduğunu doğrulayan kullanıcıların hesap açabileceğini de söyledi. İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubuna son bir haftada 1260 düzensiz göçmen geldi. Kuzey Afrika'dan derme çatma teknelerle Atlantik göç rotası üzerinden Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenlerin ilk olarak karada sağlık kontrolünden geçirildikleri ve daha sonra barınma yerlerine sevk edildikleri aktarıldı. Ve spor. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Çin'de düzenlenen Wuhan Açık'ta Kazak sporcu Yulia Putintseva'ya 2-1 yenilerek ilk turda elendi. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Konya-Ankara yolunun 36 ila 41. kilometrelerinde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Mahallesi, Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatılarak ulaşım yeni köprü üzerinden sağlanıyor. Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Menemen Ali Ağa Çandarlı otoyolu, Çanakkale istikameti, Yeni Foça bağlantı yolu katılım kolu, şev çalışması nedeniyle trafik güvenlik tedbirleri alınarak emniyetle sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Kayseri Kuzey Çevre yolunun 36 ila 40. kilometrelerinde yol çalışması nedeniyle şerit daraltması yapıldığından sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Mecitözü Amasya yolunun 25 ila 30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: sayın dinleyiciler. Yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 14 Ekim Çarşamba, yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Artvin kıyıları ve Rize dışında kalan yerler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Bilecik hariç Marmara, Batı Ege, Antalya ile Bartın ve Zonguldak illerinin kıyılarında kuvvetli, Antalya'nın merkez ve batı kıyılarıyla Muğla'nın güney kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, doğu ve güneydoğu yönlerden kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 15 Ekim Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Gelibolu çevreleri dışında kalan diğer yerler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarıyla Adana, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Sakarya, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'da, Doğu ve Güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 16 Ekim Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, İzmir ve Aydın kıyıları dışında kalan diğer yerler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Marmara'nın doğusu, Antalya'nın doğusu, Adana, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının azalarak güney, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesli Radyosu.

Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Antalya Finike, Mersin Anamur, Antalya Alanya, Muğla Fethiye ve Antalya Kaş'ta deniz suyu sıcaklığı 26 derece. Mersin Yenişehir'de 25, Muğla Datça ve Muğla Bodrum'da 24, Artvin Hopa'da 23, Aydın Kuşadası, İzmir Konak Pasaport Menderek Feneri ve Rize'de 22 derece. Samsun Atakum ve İzmir Dikili'de deniz suyu sıcaklık değeri 21 derece. Kastamonu İnebolu, Bartın Güney Menderek Feneri, İstanbul Tuzla İTÜ Güney Menderek Feneri, Balıkesir Ayvalık, Kastamonu Cide Kuzey Menderek Feneri, Sinop ve Çanakkale'de 20, Ordu Altınordu, Tekirdağ Süleymanpaşa, Düzce Akçakoca, Bitlis Adil Cevaz Liman ve Giresun'da 19, Trabzon Ortahisar Havalimanı ve Bitlis Tatvan Liman'da 18, Van Tuşba Liman'da 17 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Aydın ve Denizli çevreleriyle Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Muğla ile sabah saatlerinden itibaren Antalya'da çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli ve şiddetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyorum, yapılan son değerlendirmelere göre Aydın ve Denizli çevreleriyle Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Muğla ile sabah saatlerinden itibaren Antalya'da çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli ve şiddetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizler. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Aydın ve Denizli çevreleriyle Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Muğla ile sabah saatlerinden itibaren Antalya'da çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli ve şiddetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre Aydın ve Denizli çevreleriyle Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Muğla ile sabah saatlerinden itibaren Antalya'da çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli ve şiddetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 15. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Aydın ve Denizli çevreleriyle Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Muğla ile sabah saatlerinden itibaren Antalya'da çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli ve şiddetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre Aydın ve Denizli çevreleriyle Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Muğla ile sabah saatlerinden itibaren Antalya'da çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli ve şiddetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 24 derece, Bilecik 21, Bursa 23, Çanakkale ve Edirne 19, İstanbul 20, Kırklareli 18, Kocaeli ve Sakarya 23, Tekirdağ 19 ve Yalova 21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Ege'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar 21 derece, Aydın 24, Denizli 23, Kütahya 22, İzmir ve Manisa 24, Muğla 19 ve Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, batı kıyıları gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölgenin doğusunda toz taşınımı görülecek. Adana 28 derece, Antalya 25, Burdur 22, Hatay 27, Isparta 20, Kahramanmaraş 24, Mersin 26 ve Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Aksaray 23 derece, Ankara 22, Çankırı 23, Eskişehir ve Karaman 22, Kayseri 25, Kırıkkale, Kırşehir ve Konya 23, Nevşehir 22, Yozgat 20, Niğde ve Sivas 23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 26 derece, Bolu 21, Düzce 22, Karabük 23, Kastamonu 22 ve Zonguldak 21 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 27 derece, Artvin 24, Bayburt 18, Çorum 23, Giresun 24, Gümüşhane 20, Ordu 24, Rize 25, Samsun ve Sinop 24, Tokat 26 ve Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 16 derece, Ardahan 16, Bingöl 19, Bitlis 15, Elazığ 21, Erzincan 20, Erzurum 16, Hakkari 14, Iğdır 21, Kars 16, Malatya 20, Van 17, Muş, Tunceli ve Şırnak 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 22 derece, Batman ve Diyarbakır 23, Gaziantep 21, Kilis 23, Mardin 22, Şanlıurfa 24 ve son olarak Siirt 21 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısı kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 3 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, doğusunda yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyi güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 3,5 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, güneyi güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 4 ila 6, güneyi güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, güneyi güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar güney ve güneydoğudan 4 ila 6, güneyi güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusu güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, doğusu çok bulutlu. Rüzgar öğle 12'den akşam 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, doğusu az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: sayın dinleyiciler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre Ankara merkezli farklı illerde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 19 şüpheliden 14'ünün gözaltına alındığı ve bu gelirlerle bağlantılı mal varlığı hareketlerinin ilgili kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği vurgulandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından Türkiye geneli ve İstanbul'daki kentsel dönüşüm rakamlarını paylaştı. Bakan Murat Kurum, Türkiye genelinde 2.378.000 yapının dönüşümünü tamamladık. Vakit kaybetmeden gelin, dönüşümü birlikte gerçekleştirelim ifadelerini kullandı. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nca 2012'den bu yana 2.761.000 yapı dönüşüm kapsamına alındı. 2.378.000 yapının dönüşümü tamamlanırken 383.000'in dönüşümü ise devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya düzenlemesine ilişkin 15-18 yaş aralığında önemli noktalar var. Mesela bazı uygulamalar olmayacak. Ekran bağımlılığı unsuru oluşturan ekran kaydırma, sürekli başa kaydırma olmayacak. Buna ek olarak ekran kopyası yani ekran kaydı yapılamayacak ve canlı yayın açamayacaklar ifadelerini kullandı. Çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin yönetmelikte her şeyin net bir biçimde ortaya konduğunu belirten Göktaş, sosyal medyada yalnızca e-devlet üzerinden 15 yaşını doldurduğunu doğrulayan kullanıcıların hesap açabileceğini de söyledi. İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubuna son bir haftada 1260 düzensiz göçmen geldi. Kuzey Afrika'dan derme çatma teknelerle Atlantik göç rotası üzerinden Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenlerin ilk olarak karada sağlık kontrolünden geçirildikleri ve daha sonra barınma yerlerine sevk edildikleri aktarıldı. Ve spor. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Çin'de düzenlenen Wuhan Açık'ta Kazak sporcu Yulia Putintseva'ya 2-1 yenilerek ilk turda elendi. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Konya-Ankara yolunun 36 ila 41. kilometrelerinde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Mahallesi, Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatılarak ulaşım yeni köprü üzerinden sağlanıyor. Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Menemen Ali Ağa Çandarlı otoyolu, Çanakkale istikameti, Yeni Foça bağlantı yolu katılım kolu, şev çalışması nedeniyle trafik güvenlik tedbirleri alınarak emniyetle sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Kayseri Kuzey Çevre yolunun 36 ila 40. kilometrelerinde yol çalışması nedeniyle şerit daraltması yapıldığından sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Mecitözü Amasya yolunun 25 ila 30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 12 derece, Atina gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Belgrad sağanak yağışlı 9, Berlin parçalı bulutlu 4, Helsinki yağmurlu 1, Kiev sağanak yağışlı 10, Kopenhag sağanak yağışlı 6, Londra parçalı bulutlu 17, Madrid az bulutlu 13, Moskova sağanak yağışlı 11, Paris sağanak yağışlı 13, Priştine sağanak yağışlı 7, Roma parçalı bulutlu 14, Saraybosna parçalı bulutlu 5, Sofya sağanak yağışlı 8, Tiran parçalı bulutlu 11, Varşova sağanak yağışlı 8, Viyana sağanak yağışlı 6 ve Zürih parçalı bulutlu 4 derece. Asya kıtasında Amman parçalı bulutlu 18 derece, Aşgabat gök gürültülü sağanak yağışlı 10, Astana parçalı bulutlu 3, Bağdat az bulutlu ve açık 24, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Duşanbe parçalı bulutlu 13, Kabil gök gürültülü sağanak yağışlı 12, Kerkük az bulutlu 23, Kuveyt az bulutlu ve açık 28, Medine az bulutlu ve açık 27, Mekke az bulutlu ve açık 26, Riyad az bulutlu ve açık 25, Şam parçalı bulutlu 17, Tahran parçalı bulutlu 15, Tokyo parçalı bulutlu 16, Taşkent ve Tiflis parçalı bulutlu 14 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir sağanak yağışlı 18 derece, Kahire az bulutlu 18, Melbourne sağanak yağışlı 9, Montreal sağanak yağışlı 7, New York sağanak yağışlı 14, Sydney parçalı bulutlu 15 ve Washington sağanak yağışlı 14 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga sağanak yağışlı 10 derece, Frankfurt sağanak yağışlı 5, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Kırcaali sağanak yağışlı 13, Köln ve Komrat sağanak yağışlı 10, Köstence sağanak yağışlı 13, Münih parçalı bulutlu 3, Podgorica sağanak yağışlı 11, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Şumlu sağanak yağışlı 10, Taraklia ve Valkaneş sağanak yağışlı 11, Zenitsa parçalı bulutlu 6, Gazimagos'a gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 17 ve son olarak Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 14 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Mersin, Silifke, Akdere orman sahasında metrekareye düşen toplam yağış miktarı 109 kilogram. Adıyaman, Çelikan, Çat barajında 90, Antalya Döşeme Altı Karayin Havacılık'ta 72, Elazığ, Sivrice, Hazarbaba Dağı'nda 64, Malatya Doğan Yolda 59, Diyarbakır, Çermik, Sarıbalta Köyü'nde 56, Burdur, Bucak, Karacaören'de 55 kilogram. Kırklareli Üniversitesi ve Gaziantep Şehit Kamil'de metrekareye düşen toplam yağış miktarı 42 kilogram. Kahramanmaraş, Çağlayan, Cerit'te 41, Konya, Derbent, Aladağ'da 39, Denizli, Baklan'da 35, Tunceli, Çemişgezek'te 34, Şanlıurfa, Siverek, Yeniceli Köyü'nde 33 kilogram. Afyonkarahisar, Kızılören'de metrekareye düşen toplam yağış miktarı 27 kilogram. Bolu, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 25, Isparta, Sütçüler'de 24, Uşak, Karahallı ve Ankara Haymana Tarım'da 23, Adana, Pozantı, Akçatekir'de 22, Bingöl, Yayladere, Batman, Sason ve Tekirdağ, Çorlu'da 21, İzmir, Bayındır, Çınardibi Köyü'nde 20 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da kuvvetli, Avrupa yakasının batısında yer yer çok kuvvetli, öğle saatlerinden sonra Bursa'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şiddetli ve kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyorum, sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da kuvvetli, Avrupa yakasının batısında yer yer çok kuvvetli, öğle saatlerinden sonra Bursa'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şiddetli ve kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Aydın ve Denizli çevreleriyle Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Muğla'yla sabah saatlerinden itibaren Antalya'da çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli ve şiddetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyorum, yapılan son değerlendirmelere göre Aydın ve Denizli çevreleriyle Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Muğla'yla sabah saatlerinden itibaren Antalya'da çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli ve şiddetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın çarşamba günü İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Bursa'nın batısıyla İzmir ve Manisa'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın çarşamba günü İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Bursa'nın batısıyla İzmir ve Manisa'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizler. Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Saat 16.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da kuvvetli, Avrupa yakasının batısında yer yer çok kuvvetli, öğle saatlerinden sonra Bursa'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şiddetli ve kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyorum, sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da kuvvetli, Avrupa yakasının batısında yer yer çok kuvvetli, öğle saatlerinden sonra Bursa'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şiddetli ve kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 24 derece, Bilecik 21, Bursa 23, Çanakkale ve Edirne 19, İstanbul 20, Kırklareli 18, Kocaeli ve Sakarya 23, Tekirdağ 19 ve Yalova 21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Ege'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar 21 derece, Aydın 24, Denizli 23, Kütahya 22, İzmir ve Manisa 24, Muğla 19 ve Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, batı kıyıları gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bölgenin doğusunda toz taşınımı görülecek. Adana 28 derece, Antalya 25, Burdur 22, Hatay 27, Isparta 20, Kahramanmaraş 24, Mersin 26 ve Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Aksaray 23 derece, Ankara 22, Çankırı 23, Eskişehir ve Karaman 22, Kayseri 25, Kırıkkale, Kırşehir ve Konya 23, Nevşehir 22, Yozgat 20, Niğde ve Sivas 23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 26 derece, Bolu 21, Düzce 22, Karabük 23, Kastamonu 22 ve Zonguldak 21 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 27 derece, Artvin 24, Bayburt 18, Çorum 23, Giresun 24, Gümüşhane 20, Ordu 24, Rize 25, Samsun ve Sinop 24, Tokat 26 ve Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 16 derece, Ardahan 16, Bingöl 19, Bitlis 15, Elazığ 21, Erzincan 20, Erzurum 16, Hakkari 14, Iğdır 21, Kars 16, Malatya 20, Van 17, Muş, Tunceli ve Şırnak 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 22 derece, Batman ve Diyarbakır 23, Gaziantep 21, Kilis 23, Mardin 22, Şanlıurfa 24 ve son olarak Siirt 21 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 14 Ekim Çarşamba günü Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına, Batı Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtına, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında 6 ila 8, sabah saatlerinde doğusu 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in batısında 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, ilk saatlerde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, yer yer 9, ilk saatlerde güneyi güneydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan kuzeyi öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, batısı öğle saatlerinde yer yer 8, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 15 Ekim Perşembe günü Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, batısı 6 ila 8, öğle saatlerinden itibaren geneli kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, sabah saatlerinde 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, kuzeyi 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerine kadar yer yer 8, güneyinin kıyı kesimleri 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 16 Ekim Cuma günü Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısı öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra geneli doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısı yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, batısı akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batısı güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısı 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Şimdi haberler.
2: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan göreve başlaması dolayısıyla Kosova'nın yeni Cumhurbaşkanı Justina Şirokapula'yı tebrik ederek görevinde başarılar diledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 39 ildeki yatırım dolandırıcılığı soruşturmasında 159 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, Van Hudut hattında icra edilen arama tarama faaliyeti kapsamında 59 kilo 734 gram uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine sabaha karşı düzenlediği baskınlarda 30 Filistinliyi gözaltına aldı. Mısır Dışişleri Bakanı Bedri Abdülati, ülkesinin Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na taraf olmayı ciddi şekilde değerlendirdiğini ifade etti. Ve spor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında çarşamba günü İngiltere'nin Aston Villa ekibine konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa Kupalarındaki 308. karşılaşmasına çıkacak. Sarı lacivertler Avrupa Kupalarında geride kalan 307 müsabakada 122 galibiyet elde ederken 68 beraberlik aldı. Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 307 kez mücadelede rakip fileleri 418 kez havalandırırken kalesinde ise 427 gole engel olamadı. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.

0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre... Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Niğde-Pozantı otoyolunun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 20 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Karabük-Araç yolunun 2 ila 4. kilometrelerinde sanayi kavşağında kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Karabük istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Çavdır, Söğüt, Korkuteli yolunun 3 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yıldızeli, Sivas yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Yıldızeli, Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Yapılan son değerlendirmelere göre Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Rüzgarın Kuzey Ege'nin kuzeyinde, güneyinde ise çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın perşembe öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Tekrar ediyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Rüzgarın Kuzey Ege'nin kuzeyinde, güneyinde ise çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın perşembe öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

0: İyi akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Atmosferden Haber Var programı başladı. Saatlerimiz 18'i gösterene dek kumanda masasında çalışma arkadaşım sevgili Cenk Balat. Ben mikrofonda sunucunuz Deniz Gökyar. Sizlere eşlik edeceğiz. Programımızda 16 bölgemize dair telefon bağlantılarımız olacak. İlk bölümde 8, ikinci bölümde 8 ayrı telefon bağlantısı gerçekleştirip 81 ilimizin tamamından, denizlerimizin tamamından sizleri haberdar edeceğiz. Hava sıcaklıkları azalacak. Yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek hava sıcaklıkları. Elbette yurdun büyük bölümünde yağışlar gördük, göreceğiz. Hemen hiç zaman kaybetmeden bağlantımız hazırmış. Elazığ 13. bölgemize gidelim. Uzmanımız Sayın Berivan Balaban telefon attığımızda. Berivan Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar Deniz Bey. Sağ olun, hoş buldum.
0: Bölgeye dair son değerlendirmeleriniz nasıl gelişti? Dikkatle dinleyeceğiz. Buyurun Berivan Hanım.
1: Çok teşekkürler. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların Bingöl, Adıyaman, Tunceli ve Malatya'nın kuzey kesimleri ile Elazığ'ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenmektedir. Bölge genelinde toz taşımanın etkili olması da tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarların ise genellikle güneyli yönlerden hafif, yer yer olsa kuvvetli, yağış anında zaman zaman kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde bu gecenin en düşük, yarın günün en yüksek sıcaklıklarının Elazığ'da 13-22, Malatya'da 12-18, Tunceli'de 12-22, Bingöl'de 11-20, Adıyaman'da ise 16-26 derece olacağı tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu yöndedir. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Hem güzel dileğiniz hem de paylaştığınız kıymetli bilgiler için Berivan Hanım. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlık bir akşam diliyoruz. İyi akşamlar. Uzmanımız Sayın Berivan Balaban bizlerle 13. bölgemizin sorumluluk sahasından hava durumunu paylaştı. Böylelikle programımıza Elazığ ve çevresindeki illerimizin hava durumuyla başladık değerli dinleyenlerimiz. Evet, bağlantılarımız sürecek. Atmosferden Haber Var programı her gün 16 haber kuşağının ardından başlıyor. Elazığ bağlantısıyla başlıyoruz. Van'la devam edeceğiz birazdan. Öncesinde Adıyaman, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Elazığ'dan haberdar olduğumuzu radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha hatırlatalım. Evet, Muş, Bitlis, Hakkari ve Van'ın hava durumunu uzmanımız Sayın Davut Türkmen'den dinleyeceğiz. Davut Bey, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar.
2: Hoş buldum, iyi akşamlar.
0: Bölgeye dair son söz sizin, buyurun.
2: Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması, yarın öğle saatlerinden sonra ise Muş ve Bitlis'te aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van yönünde ise doğu ve kuzey doğudan 2 ila yer yer 5 kuvvetinin esmesi beklenmektedir. Son olarak il merkezlerinde bu gecenin en düşük sıcaklıklarının Hakkari ve Muş'ta 10, Bitlis 6 ve Van'da 8 derece olacağı tahmin edilmektedir. Aktaracaklarım şimdilik bu kadar.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir akşam diliyoruz.
2: İyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olun. Uzmanımız Sayın Davut Türkmen bizlerle 14. bölgemizin sorumluluk sahası ile ilgili hava durumunu paylaştı. Böylelikle iki telefon bağlantımızı sonlandırdık. Saatler 25 geçiyor. Değerli dinleyenlerimiz, bir başka telefon bağlantımız için şarkı arasının ardından Samsun'da olacağız.

0: Evet. Değerli dinleyenlerimiz, saatler 16.30'u gösteriyor. Şarkı arasının ardından Samsung bağlantımızı gerçekleştireceğiz. 10. bölgemizin sorumluluk sahası ile ilgili hava durumunu sizlerle buluşturacağız. Uzmanımız Sayın Evren Bakılan telefon attığımızda. Evren Bey, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar.
1: Deniz Bey, merhaba. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Bölgeye dair son değerlendirmelerinizi dikkatle dinleyeceğiz. Buyurun Evren Bey.
1: Tabii, aktaralım. Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra halka sağanak ve yer gök gürültülü sağanak yağışı geçeceğini tahmin ediyoruz. Sıcaklıklarda 2 ila 4 derece azalış var. Rüzgar batı ve güneybatı yönlerinden hafif, yerler orta kuvvetli esecek. Bu gece beklediğimiz en düşük sıcaklık ve yarın beklediğimiz en yüksek sıcaklıklarsa merkezlerde şöyle: Samsun'da 17-23, Kastamonu'da 8-22, Sinop'ta 18-24, Ordu'da 17-24, Tokat'ta 15-24, Amasya'da 14-26, Çorum'da ise 12-22 derece bekliyoruz efendim.
0: Paylaştığınız bilgileri için çok teşekkür ederiz Evren Bey. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir akşam diliyoruz.
1: Teşekkür ederiz. İyi yayınlar dileriz.
0: Çok sağ olun. Uzmanımız Sayın Evren Bakılan bizlerle 10. bölgemizin sorumluluk sahasından 7 ilimizin hava durumunu paylaştı. 16 ilimizden haberdarız an itibariyle değerli dinleyenlerimiz. Yaşlı amcaya kulak vereceğiz, ardından İstanbul bağlantısıyla buradayız.

0: Atmosferden Haber Var programında İstanbul bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Tekirdağ, Kırklareli, Edirne olmak üzere Trakya illeri, ayrıca Yalova, Kocaeli, Sakarya ve İstanbul'un hava durumunu, Batı Karadeniz'in ve denize dair Marmara Denizi'nin hava durumunu sizlerle buluşturacağız değerli dinleyenlerimiz. Evet, Marmara illerimizden 103.0'dan dinlendiğimizi hatırlatalım. Dördüncü telefon bağlantımız olacak. İstanbul bağlantımız. İstanbul bağlantımızın ardından Eskişehir bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Evet, dilerseniz bağlantımız gerçekleşene kadar yarından söz edelim, yarını özetleyelim. 14 Ekim Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Artvin kıyıları ve Rize hariç aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak yurt geneli. Yağışlar Bilecik hariç Marmara bölgesinde, Batı Ege'de, Antalya ile Bartın'da ve Zonguldak illerinin kıyılarında kuvvetli olacak. Antalya'nın merkez ve batı kıyılarıyla Muğla'nın güney kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olacak yağışlar. Rüzgarsa Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Değerli dinleyenlerimiz, yarını özetledik. Yine programımızın devamında paylaşmayı sürdüreceğiz. 14, 15 ve 16 Ekim tarihlerinde yurt genelinde çarşamba, perşembe ve cuma günleri özetle hava durumu nasıl olacak paylaşacağız. Bağlantılarımızı gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz. Eskişehir'e gidelim. Uzmanımız Sayın Bayram Çolak telefon attığımızda İstanbul'a bağlanamadık. Bayram Bey, yayınımıza hoş geldiniz. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar Deniz Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederiz. Bölgeye dair son değerlendirmeleriniz nasıl gelişti? Dikkatle dinleyeceğiz. Buyurun Bayram Bey.
1: Hemen aktarayım dinleyicilerimize. Eskişehir Tahmin Merkezi olarak hazırladığımız son tahminlerimize göre bölge müdürlüğümüze bağlı Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik ve ilçelerimizde gece ve yarın için havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gürültülü sağanak yağışlı olarak geçeceğini, yağışların yarın öğle saatlerinden sonra ve yarın akşam saatlerinde Bursa genelinde kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz. Bununla ilgili de güncel uyarımız mevcut. Bursa'daki beklenen kuvvetli yağışla ilgili. Bunu da dinleyicilerimize hemen aktarayım. Yaptığımız son değerlendirmelere göre yarın öğle saatlerinden itibaren diyebiliriz. Bursa genelinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli. Bu da 21 ila 75 kilogram metrekareye denk geliyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı Bursa'da yaşayan vatandaşlarımıza dikkatli olmaları tavsiyesinde bulunuyoruz. Hava sıcaklıklarımızın yarın bugüne göre 1 ila 3 derece az olarak mevsim normalleri civarına ineceğini tahmin ediyoruz. Bölgemizde rüzgarımızın ise güney ve doğu yönlerden, Bursa çevrelerinde ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Bursa'nın batı kesimlerinde yarın kuzeydoğu yönden kuvvetli, zaman zaman da kısa süre fırtına şeklinde esmesini bekliyoruz. Kuvvetli rüzgarlarla ilgili de güncel uyarılarımız mevcut. Bunu da hemen dinleyicilerimize aktarayım. Bursa'nın batısında ilki, Bursa'nın batı ilçelerinde kuvvetli rüzgar bekleniyor. Hemen ayrıntılarını aktaracak olursam, yaptığımız değerlendirmelere göre rüzgarın yarın ve öbür gün, yani 14-15 Ekim 2026 tarihlerinde Bursa'nın Mudanya, Karacabey ve Mustafa Kemal Paşa ilçelerinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde, bu da 50 ila 70, yer yer 80 kilometre saate denk geliyor. Kuvvetli ve rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden o ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı Bursa'nın Mudanya, Karacabey ve Kemalpaşa ilçelerindeki vatandaşlarımıza yine dikkatli olmaları tavsiyesinde bulunuyoruz. Marmara Denizi ile ilgili de yine uyarımız mevcut. Bunu da aktarayım dinleyicilerimize. Marmara Denizi'nde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Yıldız ve Poyraz'dan 6 ila 8 kuvvetinde, bu da 50 ila 74 kilometre saate tekabül ediyor. Kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden deniz ulaşımında aksamalar gibi olumsuzluklara karşı Öncelikle balıkçılarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın dikkatli olmalarında fayda var. İl merkezlerimizde bugün gerçekleşen günün en yüksek hava sıcaklıklarını aktaracak olursam, bugünkü en yüksek sıcaklıklar Eskişehir'de 20, Bilecik'te 18, Bursa ve Kütahya'da ise 21 derece olarak ölçüldü. Son olarak il merkezlerimizde gece beklediğimiz en düşük ve yarın tahmin ettiğimiz günün en yüksek hava sıcaklıkları sırasıyla Eskişehir'de 11'e 20, Bursa'da 14'e 23, Kütahya'da 9'a 18, Bilecik'te ise 11'e 20 derece civarında olacak. Eskişehir'den aktaracaklarımız bu kadar Deniz Bey.
0: Paylaştığınız bilgiler için çok teşekkür ederiz. Özellikle uyarılarınız yine etkiliydi, kıymetliydi Bayram Bey. Çok teşekkür ederiz. Bursa ve çevresindeki dinleyenlerimizin de dikkatle dinlediklerini umuyoruz.
1: Evet, hem yağışa hem rüzgara karşı dikkatli olmalarında fayda var Bursa bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın. Size iyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz. Sesinize sağlık Bayram Bey. Evet, uzmanımız Sayın Bayram Çolak bizlerle 3. bölgemizin sorumluluk sahasından hava durumunu paylaştı. Böylelikle programımızda peş peşe gerçekleştirdiğimiz bağlantıların ardından Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya'nın hava durumundan da haberdar ettik sizleri. Birazdan Konya'da olacağız.

0: Son çeyrek saatlik dilimdeyiz ilk bölüm adına. Konya'ya gidelim. Uzmanımız Sayın Meryem Bağcı telefon attığımızda. Meryem Hanım, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: İyi akşamlar Deniz Bey. Hoş bulduk.
0: Bölgeye dair son değerlendirmelerinizi dikkatle merakla dinleyeceğiz. Buyurun Meryem Hanım.
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemize bağlı Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde bu gece ve yarın havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette ve yer yer kuvvetli geçeceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bu gece beklenen en düşük ve yarın beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya'da en düşük 14, en yüksek 18, Aksaray'da en düşük 12, en yüksek 21, Karaman'da en düşük 11, en yüksek 22, Niğde'de en düşük 12, en yüksek 20 derece olması bekleniyor. Son değerlendirmelerimiz bu şekilde. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Sesinize sağlık. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle. Sağlıklı bir akşam diliyoruz biz de.

0: gürültülü, sağanak yağışlı geçeceği, ayrıca bölgemiz genelinde toz taşınımı hadisesi yaşanacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları önceki güne göre 3 ila 4 derece civarında artmasıyla birlikte mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın doğulu yönlerden orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli esmesi beklenmektedir. Son olarak bölgemizdeki il merkezlerinde gün içerisinde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık tahminlerimiz ise şöyle: Diyarbakır 13-26, Batman 14-28, Mardin 16-25, Siirt 14-26, Şanlıurfa 14-26, Şırnak 15 ve 23 derece olması beklenmektedir. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz paylaştığınız bilgiler için. Kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir akşam diliyoruz. Uzmanımız Sayın Cahit Eker'den bölgesel her günün en güncel değerlendirmelerini öğrendik değerli dinleyenlerimiz. Bağlantılarımızla birazdan bir başka bölgemize gideceğiz. 7. bölgemizin sorumluluk sahasından Kayseri ve çevresini dinleyeceğiz ki uyarımız vardı bölgeyle ilgili. Birazdan Kayseri'de olacağız.

0: Kayseri'deyiz. Uzmanımız Sayın Mevlüt Erdoğan telefon attığımızda. Mevlüt Bey, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: İyi akşamlar. Teşekkürler. Sağ olun.
0: Bölgede Erson, söz sizin. Buyurun.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı, zamanla çok bulutlu. Yarın sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Yarın sabah saatlerinden sonra Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemizdeki il merkezlerinde bu gece beklenen en düşük ve yarın beklenen en yüksek sıcaklıklar: Kayseri 10-21, Kırşehir 11-21, Nevşehir 13-18, Sivas 12-18 ve son olarak Yozgat 10-19 derecedir. Bölgemizden aktaracaklarımız bugünlük bu kadar.
0: Paylaştığınız bilgiler için çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir akşam diliyoruz Mevlüt Bey.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diyorum.
0: Sağ olun. Uzmanımız Sayın Mevlüt Erdoğan'dan 7. bölgemizin sorumluluk sahası ile ilgili hava durumunu dinledik. Böylelikle programımızın ilk bölümündeki telefon bağlantılarımızın sonuna geldik. Saat başında birliktelik sürecek. Ardından ikinci bölümle Adana bağlantısıyla başlayıp İstanbul'un trafikteki son durumundan söz edeceğiz. Yine saatler 18'e yaklaşırken başkentin trafikteki son durumundan da sizleri haberdar edeceğiz.

0: Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki eko denge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim. Saat 17.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın çarşamba günü İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Bursa'nın batısıyla İzmir ve Manisa'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın çarşamba günü İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Bursa'nın batısıyla İzmir ve Manisa'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumu ile illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 24 derece, Bilecik 21, Bursa 23, Çanakkale ve Edirne 19, İstanbul 20, Kırklareli 18, Kocaeli ve Sakarya 23, Tekirdağ 19 ve Yalova 21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Ege'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar 21 derece, Aydın 24, Denizli 23, Kütahya 22, İzmir ve Manisa 24, Muğla 19 ve Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, batı kıyıları gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölgenin doğusunda toz taşınımı görülecek. Adana 28 derece, Antalya 25, Burdur 22, Hatay 27, Isparta 20, Kahramanmaraş 24, Mersin 26 ve Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 23 derece, Ankara 22, Çankırı 23, Eskişehir ve Karaman 22, Kayseri 25, Kırıkkale, Kırşehir ve Konya 23, Nevşehir 22, Yozgat 20, Niğde ve Sivas 23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 26 derece, Bolu 21, Düzce 22, Karabük 23, Kastamonu 22 ve Zonguldak 21 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 27 derece, Artvin 24, Bayburt 18, Çorum 23, Giresun 24, Gümüşhane 20, Ordu 24, Rize 25, Samsun ve Sinop 24, Tokat 26 ve Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 16 derece, Ardahan 16, Bingöl 19, Bitlis 15, Elazığ 21, Erzincan 20, Erzurum 16, Hakkari 14, Iğdır 21, Kars 16, Malatya 20, Van 17, Muş, Tunceli ve Şırnak 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 22 derece, Batman ve Diyarbakır 23, Gaziantep 21, Kilis 23, Mardin 22, Şanlıurfa 24 ve son olarak Siirt 21 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 14 Ekim Çarşamba günü Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına, Batı Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtına, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında 6 ila 8, sabah saatlerinde doğusu 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in batısında 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, ilk saatlerde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, yer yer 9, ilk saatlerde güneyi güneydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan kuzeyi öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, batısı öğle saatlerinde yer yer 8, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 15 Ekim Perşembe günü Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, batısı 6 ila 8, öğle saatlerinden itibaren geneli kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, sabah saatlerinde 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, kuzeyi 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerine kadar yer yer 8, güneyinin kıyı kesimleri 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 16 Ekim Cuma günü Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısı öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra geneli doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısı yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, batısı akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batısı güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısı 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Şimdi haberler.
2: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan göreve başlaması dolayısıyla Kosova'nın yeni Cumhurbaşkanı Justina Shirokapula'yı tebrik ederek görevinde başarılar diledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 39 ildeki yatırım dolandırıcılığı soruşturmasında 159 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, Van Hudut hattında icra edilen arama tarama faaliyeti kapsamında 59 kilo 734 gram uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine sabaha karşı düzenlediği baskınlarda 30 Filistinliyi gözaltına aldı. Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, ülkesinin Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na taraf olmayı ciddi şekilde değerlendirdiğini ifade etti. Ve spor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında çarşamba günü İngiltere'nin Aston Villa ekibine konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa Kupalarındaki 308. karşılaşmasına çıkacak. Sarı lacivertler Avrupa Kupalarında geride kalan 307 müsabakada 122 galibiyet elde ederken 68 beraberlik aldı. Sağdan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 307 mücadelede rakip fileleri 418 kez havalandırırken kalesinde ise 427 gole engel olamadı. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 20 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Karabük-Araç yolunun 2 ila 4. kilometrelerinde sanayi kavşağında kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Karabük istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Çavdır-Söğüt-Korkuteli yolunun 3 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yıldızeli Sivas yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Yıldızeli Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Bir kez daha iyi akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Atmosferden Haber Var programı başladı. Saatlerimiz 18'e kadar programımız sürecek. İlk bölümde kaçıran dinleyenlerimiz için telefon bağlantıları gerçekleştirmiştik. Öncelikle Elazığ'la başlayıp Van'la devam edip Samsun'un ardından Eskişehir, Konya, Diyarbakır ve Kayseri bağlantılarımızı gerçekleştirmiştik. İkinci bölümde Adana'yla başlayacağız. Uzmanımız hatta. Aşkın Bey, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: İyi akşamlar Deniz Bey, hoş bulduk, sağ olun.
0: Bölgeye dair son değerlendirmelerinize dikkatle dinleyeceğiz. Buyurun Aşkın Bey.
1: Efendim, Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezimizin hazırlamış olduğu günlük hava tahmin raporu şu şekildedir. Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin etmekteyiz. Sıcaklıklara baktığımızda önemli bir değişiklik beklenmemekle beraber rüzgar ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Adana ve Mersin çevrelerinde ise yağış anında kuvvetli esmesi beklenmekte. Bu duruma bağlı olarak en düşük ve en yüksek sıcaklıklar il merkezlerinde şu şekilde gerçekleşecek. Adana 20-27, Mersin 23-28, Kahramanmaraş 16-25, Osmaniye 18-28, Gaziantep 14-24, Kilis 19-27 ve son olarak Hatay ise en düşük 19 ve en yüksek 25 derece olacaktır. Ve bölgeden aktarabileceklerim şimdilik bunlardır Deniz Bey.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz Aşkın Bey. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir akşam diliyoruz.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Uzmanımız Sayın Aşkın Gündoğdu bizlerle 6. bölgemizin sorumluluk sahasından hava durumunu paylaştı. Böylelikle başta Doğu Akdeniz olmak üzere Adana ve çevresindeki illerimizin hava durumunu dinledik. Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Adana ve Mersin'in hava durumundan haberdarız. Şimdi İstanbul'un trafikteki son durumuna bakalım. İstanbul'da bir önceki saate göre %20'lik yoğunluk var. Şehrin ana yollarındaki trafik yoğunluğunun toplam uzunluğu 618 kilometreye uzamış. Ana güzergahlarda şu an için Boğaz geçişlerinde Asya'dan Avrupa'ya, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde trafik sıkışık. Bunun dışında Boğaz geçişlerinde trafik tamamen durma noktasında değerli dinleyenlerimiz. Trafiğin akıcı olduğu güzergahları paylaşalım. O3'te Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya, Basın Ekspres yolunda Çoban Çeşme Kavşağı'na kadar, E5'te Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na kadar, TEM'de Tekstil Kent'ten Hassal'a kadar, ayrıca TEM'de Mahmut Bey gişelerden Bahçeşehir gişelere kadar şu an için akıcı bir trafik gözlemliyoruz. Zamanlamalarla devam edelim. 2 saatlik mesafeyle başlayacağız. Ardından 105 dakikalık iki güzergah görünüyor şu an için. 125 dakikalık süre Cevizli Bağ'dan İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü'ne kadar ki yaklaşık 18,5-19 kilometrelik güzergah 2 saat 5 dakikayı bulacak. 1 saat 45 dakikalık süreler İgdaş'tan Ziverbey'e, Ziverbey'den Rahmanlar'a, bu iki mesafe yaklaşık 105 dakikayı bulacak. 1,5 saatlik süre Dünya Ticaret Merkezi Kavşağı'ndan Mahmut Bey Batı Kavşağı'na kadar ki 10,5 kilometrelik güzergah. 1 saatlik süre Acıbadem'den Maltepe Köprüsü'ne kadar ki 12 kilometrelik mesafe. 55 dakikalık süreyle devam edelim. Çamlıca Kavşağı'ndan Samandıra Kavşağı'na kadar ki güzergah. Yaklaşık 14 kilometrelik mesafe 55 dakikayı bulacak şu an için. 45 dakikalık süre İdeal Tepe'den Fener yoluna. 40'ar dakikalık sürelerle sonlandıralım. Kavacık Kavşağı'ndan Ataşehir Kavşağı'na, Bahçeşehir'den Masko'ya, Adliye'den Bostancı'ya, Tepeüstü Kavşağı'ndan Sarıgazi Kavşağı'na kadarki güzergahlar yaklaşık 40 dakikalık süre zarfında kat edilebiliyor şu an için İstanbul'da. Trafikte seyir halinde olan tüm dinleyenlerimize güvenli bir yolculuk diliyoruz. Lütfen emniyet kemerleriniz takılı olsun. Lütfen trafikte seyir halindeyken cep telefonlarınızla ilgilenmeyin diyelim ve son olarak diyelim ki lütfen sokaklarımızı, caddelerimizi çöp kutusu olarak görmeyin. Karayollarımızı çöp kutusu olarak görmeyin. Lütfen bir çöp kutusu bulana dek çöpünüzü yanınızda muhafaza edin. Çünkü yol kenarları olsun, sokaklar, caddeler olsun hiç yakışmıyor bizlere. Güzelim ülkemize, canım vatanımıza hiç yakışmayan görüntüleri görüyoruz yol kenarlarında. Lütfen bu konuda hassasiyetimizi arttıralım diyelim ve evet, şarkı arasına gideceğiz. Aranın ardından bağlantımız olacak.

0: Evet, güzel şarkı aramızın ardından başkente dönelim. 9. bölgemizin sorumluluk sahasından uzmanımız Sayın Koray Taşırer en güncel bilgileri paylaşacak. Koray Bey, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar efendim, kolay gelsin.
0: Teşekkür ederiz. Bölgeye dair son söz sizin, buyurun.
1: Tabii ki. Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu. Bu akşam saatlerinde ve yarın öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin etmekteyiz. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarımızın kıyı illerimizde Bartın, Zonguldak, Düzce'de kuzey-kuzeydoğu yönlerden zaman zaman orta kuvvetli, yer yer kuvvetli. İç kesimlerde ise genellikle güneyli yönlerden orta kuvvetli, yağış ağırlığında ise kuvvetli geçeceğini tahmin ediyoruz. Bölgemize bağlı illerimize beklenen bu gecenin düşük ve yarın günlüğe yüksek sıcaklıkları şu şekildedir. Ankara 13-21, Çankırı 10-23, Kırıkkale 12-22, Bolu 8-24, Zonguldak 16-22, Düzce 13-22, Bartın 13-26 ve Karabük 11-23 derece. Güne dair değerlendirmeler bu şekilde Deniz Bey.
0: Paylaştığınız bilgiler için çok teşekkür ederiz Koray Bey. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir akşam diliyoruz.
1: İyi akşamlar, teşekkürler.
0: Sağ olun. Uzmanımız Sayın Koray Taşırer bizlerle en fazla ilimizin sorumluluk sahasından hava durumunu paylaştı. Ankara dahil 8 ilimizin hava durumundan daha haberdarız. Antalya'ya gidelim. Başta Batı Akdeniz olmak üzere Antalya ve çevresinin hava durumunu sizlerle buluşturacağız. Elbette uyarılarımız da vardı değerli dinleyenlerimiz. Hatırlatalım ki çok kuvvetli, şiddetli yağış Antalya'nın batı kıyıları için geçerli olacak. Biz önden hatırlatalım. Niçin? Çünkü daha dikkatli dinlemeniz dileğiyle özellikle Antalya'nın batı kıyıları ile ilgili bakalım uzmanımız Sayın Yeliz Güller neler aktaracak. Yeliz Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Bölgeye dair son değerlendirmelerinizi dikkatle dinleyeceğiz. Buyurun Yeliz Hanım.
2: Hemen aktarıyorum. Bölgemizde akşama kadar hava çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı, gündüz sıcaklıkları 4 ila 6 derece azalması, gece sıcaklıklarının iç kesimlerde 1 ila 2 derece artması bekleniyor. Rüzgar güney ve doğu gece ve sabah saatlerinde sahil kesimleri kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli, yağış anında kuvvetlice esmesi bekleniyor. Meteorolojik uyarı, yağışların Isparta ve Burdur'un güney kesimlerinde kuvvetli, Antalya ile Muğla çevrelerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması beklenmektedir. Denizlerde rüzgarın sabah saatlerinden itibaren Marmaris-Demre arası doğu ve güneydoğu yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Merkezlerimizde beklenen hava durumları ile gece en düşük, yarın en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Antalya öğleden sonra kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek 19-21 derece. Muğla zaman zaman kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek 12-18 derece. Isparta çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek 11-15 derece. Burdur çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek 12-16 derece. Denizlerimizde hava raporu. Rüzgar güney ve doğu yönlerden 4 ila 6, yer yer 7. Gece saatlerinde Antalya körfezi kuzey yönlerden 3 ila 5. Sabah saatlerinden itibaren Marmaris-Demre arası 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre. Sabah saatlerinden itibaren Marmaris-Demre arası 2,5 ila 3,5 metre civarında olacak. Hava çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Görüş yağış anında zayıf. Bölgemizden aktaracaklarımız bu kadar.
0: Paylaştığınız bilgiler için çok teşekkür ederiz. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir akşam diliyoruz.
2: Teşekkürler, iyi dilerim.
0: Dördüncü bölgemizin sorumluluk sahasından uzmanımız Sayın Yeliz Güller bizlerle Isparta, Burdur, Muğla ve Antalya'nın hava durumunu paylaştı. İzmir'le devam edeceğiz birazdan. Öncesinde hatırlatalım, uyarılarımızı hatırlatalım. Yarını özetleyelim değerli dinleyenlerimiz. İlk bölümde paylaşmıştık. İkinci bölümde de bahsetmekte fayda var. Yarın yani 14 Ekim Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Artvin kıyıları ve Rize dışında kalan yerler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Tekrar edelim. Artvin kıyıları ve Rize hariç Yurdun tamamı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak yarın. Yağışlar Bilecik hariç Marmara bölgesinde, Batı Ege'de, Antalya ile Bartın ve Zonguldak illerinin kıyılarında kuvvetli, Antalya'nın merkez ve batı kıyılarıyla Muğla'nın güney kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Batı Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Evet, rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esecek. Batı Akdeniz kıyılarında, İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek yarın. İzmir'e gidelim. İzmir ve çevresiyle ilgili en güncel değerlendirmeleri uzmanımız Sayın Köksal Köksoy paylaşacak. Köksal Bey, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: İyi akşamlar Deniz Bey, hoş buldum.
0: Bölgeye dair son değerlendirmelerinizi dikkatle, merakla dinleyeceğiz. Buyurun Köksal Bey.
3: Evet, yarın akşam saatlerine kadar bölgemizin geneli parçalı, çok bulutlu, aralıklı, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış olarak geçecek. Yağışların bölge genelinde kuvvetli olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklıkları yarın gün içerisinde bugüne göre 3 ila 6 derece azalacak. Rüzgar kuzeyli yönlerden önceleri orta kuvvette, zamanla bölgenin kuzey ve kıyı kesimlerinde kuvvetli ve fırtına. Balıkesir'in kuzey ile Çanakkale'nin batısında ise zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde esecek. Rüzgarın hızı 50 ila 80 km saate kadar ulaşabilecek. Merkezlerimizin bu gece en düşük ve yarın en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde olacak. İzmir 16-22, Çanakkale 11-13, Manisa 14-20. Aydın 15-22 ve Balıkesir 12-21 derece. Ege Denizi'nde parçalı, çok bulutlu ve yine kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekliyoruz. Ayrıca Kuzey Ege'de tam fırtına bekleniyor. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, yer yer 9 ve kısa süreli 10 bofor kuvvetinde tam fırtına şeklinde esecek. Güney Ege'de ise yine kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 bofor kuvvetinde fırtınamsı rüzgar şeklinde esecek. Dalga yüksekliği Kuzey Ege'de 2,5 ila 4, yer yer 5 ila 7 metre. Güney Ege'de ise 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre dolayında olacak. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında ise zayıf olarak tahmin ediliyor. Bölgemizin genelinde beklenen kuvvetli yağışlara, yine bölgenin kuzey ve kıyı kesimlerinde beklenen kuvvetli fırtınaya ve Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen tam fırtınaya karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor diyerek ben raporumu bitiriyorum Deniz Bey.
0: Evet, paylaştığınız bilgiler için çok teşekkür ederiz. Sesinize sağlık Köksal Bey. Size ve çalışma arkadaşlarınıza başta kolaylıklar diliyoruz, ardından sağlıklı bir akşam dileğiyle.
3: Teşekkürler, iyi akşamlar, yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ederiz. Uzmanımız Sayın Köksal Köksoy bizlerle bölgesel günün en güncel değerlendirmelerini paylaştı. Böylelikle peş peşe gerçekleştirdiğimiz telefon bağlantılarımızda kıyı hattından ikinci bölümümüzde özellikle Doğu Akdeniz'den başladık. Batı Akdeniz ve Ege Denizi ile birlikte güneyi ve batıyı da denizlere dair de sonlandırdık değerli dinleyenlerimiz. Birazdan bir başka telefon bağlantımız için, ki bağlantılarımızda Doğu Karadeniz adına denizlerimizi paylaşacağız. Birazdan Trabzon'a gideceğiz. Öncesinde kısa bir ara.

0: 11. bölgemizin sorumlusu aslında uzmanımız Sayın İlter İşçi'ye kulak verelim. İlter Bey, iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Bölgeye dair son söz sizin. Buyurun İlter Bey.
1: Tabii hemen aktaralım. Önümüzdeki saatlerde yaptığımız değerlendirmelere göre bölgemizde parçalı, gece çok bulutlu bir havanın hakim olacağını tahmin ediyoruz. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini bekliyoruz. Bazı şehirlerimizin hava durumu sıcaklığı şöyle olacak. Trabzon 26'ya 19, Rize 25'e 17, Gümüşhane 21'e 9, Giresun 23'e 19 ve Artvin 25'e 13 derece civarında olmasını bekliyoruz. Önümüzdeki saatler için parçalı çok bulutlu hava bekliyorduk. İlerleyen günlere bakacak olursak çarşamba günü öğle saatlerinde bölgemizin genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri göreceğiz. Perşembe ve cuma günü de bu yağışların aralıklı ve lokal olarak bölgemiz genelinde etkili olmasını bekliyoruz. Cumartesi günü ise bölgemiz genelinde parçalı çok bulutlu bir hava hakim olacak. Pazar günü ise tekrar bölgemiz genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesini bekliyoruz.
0: Paylaştığınız bilgileri için teşekkür ederiz İlter Bey. Size ve çalışma arkadaşlarınıza sağlıklı bir akşam dileğiyle kolaylıklar diliyoruz.
1: Sağ olun, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Uzmanımız Sayın İlter İşçi'den de Trabzon ve çevresiyle ilgili son değerlendirmeleri dinledik. Denizlerimize dair Doğu Karadeniz, illerimize dair Artvin, Rize, Gümüşhane, Giresun ve Trabzon'un hava durumundan haberdar ettik sizleri. Frekans bilgimizin de 91.7 olduğunu hatırlatalım. Evet, radyolarını yeni açan dinleyenlerimize hava sıcaklıklarından söz edelim. Özellikle yurdun batı, iç ve güney kesimlerinde hava sıcaklıkları azalacak kıymetli dinleyenlerimiz. Ve böylelikle mevsim normallerinin altında geçmesini bekliyoruz hava sıcaklıklarının belirttiğimiz bölgelerde diyelim. Ve bir başka telefon bağlantımız hazırmış. Iğdır'dayız. Uzmanımız Sayın Gülçin Çetin telefon attığımızda. Gülçin Hanım, iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
2: İyi akşamlar Deniz Bey, hoş buldum.
0: Bölgeye dair son değerlendirmelerinizi merakla dinleyeceğiz. Buyurun Gülçin Hanım.
2: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Yarın öğle saatlerinden sonra Kars ve Ağrı çevrelerinde aralıklı yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyrederken rüzgar Ağrı ve Iğdır'da kuzeyli, Kars'ta güneyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvetli esecek. İl merkezlerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar ise şöyle: Iğdır 11'e 24, Kars 3'e 19, Ağrı 6'ya 19 derece. Aktaracaklarım bu kadar.
0: Paylaştığınız bilgileri için çok teşekkür ederiz. Sesinize sağlık Gülçin Hanım. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir akşam diliyoruz.
2: Teşekkür ederim Deniz Bey. İyi yayınlar dilerim. Hoşçakalın.
0: Çok sağ olun. Uzmanımız Sayın Gülçin Çetin bizlerle 16. bölgemizin sorumluluk sahasından en güncel bilgileri paylaştı. Evet, başkentin trafikteki son durumuna başlayalım. Yine bir başka telefon bağlantımız hazırlanacak değerli dinleyenlerimiz. Kumanda masasında çalışma arkadaşım sevgili Cenk Balat yine Afyonkarahisar bağlantısını kurduğumuzu belirtiyor. Uzmanımız Sayın Göktuğ Türk Yılmaz telefon attığımızda. Göktuğ Bey, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar.
3: Hoş bulduk Deniz Bey. İyi akşamlar. Yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Bölgeyle ilgili son değerlendirmeleri dikkatli dinleyeceğiz. Buyurun Göktuğ Bey.
3: Tabii ki Deniz Bey, hemen aktaralım. Afyonkarahisar Meteoroloji 5. bölgemiz olarak yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olmasını bekliyoruz. Yağışların deniz ve çevrelerinde yer olarak kuvvetli olmasını beklemekteyiz. Hava sıcaklıklarında ise gece sıcaklıklarında önemli değişiklik beklenmezken gündüz sıcaklıklarında 3 ila 5 derece azalma bekliyoruz. Rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli, yağış anında kuvvetli etmesini beklemekteyiz. İl merkezlerimizde beklenen bu gecenin en düşük, yarın günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde: Afyonkarahisar en düşük 10, en yüksek 16 derece, Denizli en düşük 15, en yüksek 18 derece, Uşak en düşük 10, en yüksek 16 derece olarak tahmin etmekteyiz. Buna ek olarak uyarımız bulunmakta. Yarın sabah saatlerine itibaren deniz ve çevrelerinde yer olarak kuvvetli sağanak ve gökyüzü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Şimdilik aktaracaklarımız bunlar Deniz Bey.
0: Paylaştığınız bilgileri için çok teşekkür ederiz Göktuğ Bey. Size ve çalışma arkadaşlarınıza sağlıklı bir akşam, kolaylıklar diliyoruz.
3: Çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar, iyi akşamlar.
0: Sağ olun uzmanımız Sayın Göktuğ Türk Yılmaz'dan da 5. bölgemizin sorun sahasıyla ilgili hava durumunu dinledik. Evet, peş peşe gerçekleştirdiğimiz telefon bağlantılarımızın ardından yalnızca Erzurum bağlantımız kaldı. Birazdan gideceğiz. Dilerseniz başkentin trafikteki son durumunu şarkı arasının ardından paylaşalım. Devamında Erzurum bağlantımızla olacağız.

0: Erzurum bağlantımız öncesinde Ankara'nın trafikteki son durumuna bakalım. Bir önceki saate göre %26'lık yoğunluk var başkent Ankara'da. Şehrin ana yollarındaki trafik yoğunluğunun toplam uzunluğu 174 kilometreye uzamış. Ana güzergahlarda şu an için Eskişehir ve Konya yollarında her iki yönde trafik sıkışık. Samsun yolunda şehir dışına trafiğin sıkışık olduğunu görüyoruz. Zamanlamalarla devam edelim. 25 dakikalık süreyle başlayacağız. BDDK'dan Atatürk Ulus Anıtı'na kadar ki yaklaşık 3,5-4 kilometrelik mesafe 25 dakikayı buluyor şu an için. 6 kilometrenin biraz üzerindeki güzergahta ODTÜ Kavşağı'ndan Bağdat Caddesi çıkışına kadar ki mesafe Anadolu Bulvarı'nda yine 25 dakikayı bulacak. 20 dakikalık süreler Numune Hastanesi'nden NATO yolu girişine, Cevizli Dere Caddesi girişinden polis evine, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan Tandoğan Meydanı'na, Maltepe Köprüsü'nden Kurtuluş Kavşağı'na, 15'er dakikalık süreler Sıhhiye Köprüsü'nden Dikimevi Kavşağı'na, Ümitköy Kavşağı'ndan Angora Evleri'ne, NATO yolu çıkışından Numune Hastanesi'ne, Balgaz Sapağı'ndan Gazi Hastanesi'ne, Alaca Atlı Ümitköy Sapağı'ndan Ümitköy Kavşağı'na belirttiğimiz mesafeler 15'er dakikalık süre zarfında şu an için kat edilebiliyor. Trafikte seyir halinde olan tüm dinleyenlerimize güvenli bir yolculuk diliyoruz. Lütfen emniyet kemerleriniz takılı olsun. Lütfen trafikte seyir halindeyken cep telefonlarınızla ilgilenmeyin. Özellikle kent ve ilçe merkezlerinde ciddi trafik yoğunluğuna sebebiyet verildiğini de hatırlatalım. Yalnızca can veya mal kaybı değil, trafikteki yoğunluk da ambulans geçişlerine veya orman araçlarının geçişine mani oluyor. Hatırlatalım. Sol şeridi lütfen belli bir hızla gitmiyorsak işgal etmeyelim değerli dinleyenlerimiz. Ve son olarak bir kez daha hatırlatalım. Sokaklarımıza, caddelerimize çöpümüzü atmayalım lütfen. Çöpümüzü yanımızda muhafaza edelim diyerek Erzurum'a gidelim. Uzmanımız Sayın Melek Özkan telefon attığımızda. Melek Hanım, hoş geldiniz yerimize. İyi akşamlar.
1: Hoş bulduk Deniz Bey. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz Melek Hanım. Bölgeye dair son değerlendirmeleriniz nasıl gelişti? Dikkatle, merakla dinleyeceğiz. Buyurun.
1: Evet. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerinde Erzurum ve Erzincan çevrelerinin, yarım bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvet eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı illerimizde gece beklenen en düşük sıcaklık değerleri Erzurum 6 derece, Erzincan 10 derece, Ardahan 3 derece ve Bayburt 8 derecedir. Bölgemize dair aktaracaklarım şimdilik bu kadar Deniz Bey.
0: Çok teşekkür ederiz Melek Hanım paylaştığınız bilgiler için. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir akşam diliyoruz.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Uzmanımız Sayın Melek Özkan bizlerle 12. bölgemizin sorumluluk sahası ile ilgili hava durumunu paylaştı. Böylelikle bir programın daha sonuna

Geldik değerli dinleyenlerimiz. Kumanda masasında çalışma arkadaşım sevgili Cenk Balat. Onun seçkisinden güzel şarkılar dinledik. Ben mikrofonda sunucunuz Deniz Gökyer. Bugün olduğu gibi yarın yeniden programımızda sizlere eşlik edeceğiz. 16 haber kuşağının ardından başlayacak programımızda 16 bölgemizde telefon bağlantıları gerçekleştirip en güncel değerlendirmeleri sizlerle buluşturacağız. Evet, saat başında birlikteyiz. Sakın bir yere ayrılmayın.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
2: Saat 18.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Aydın ve Denizli çevreleriyle Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Muğla ile sabah saatlerinden itibaren Antalya'da çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli ve şiddetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre Aydın ve Denizli çevreleriyle Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Muğla ile sabah saatlerinden itibaren Antalya'da çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli ve şiddetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 24 derece, Bilecik 21, Bursa 23, Çanakkale ve Edirne 19, İstanbul 20, Kırklareli 18, Kocaeli ve Sakarya 23, Tekirdağ 19 ve Yalova 21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Ege'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar 21 derece, Aydın 24, Denizli 23, Kütahya 22, İzmir ve Manisa 24, Muğla 19 ve Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, batı kıyıları gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölgenin doğusunda toz taşınımı görülecek. Adana 28 derece, Antalya 25, Burdur 22, Hatay 27, Isparta 20, Kahramanmaraş 24, Mersin 26 ve Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Aksaray 23 derece, Ankara 22, Çankırı 23, Eskişehir ve Karaman 22, Kayseri 25, Kırıkkale, Kırşehir ve Konya 23, Nevşehir 22, Yozgat 20, Niğde ve Sivas 23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 26 derece, Bolu 21, Düzce 22, Karabük 23, Kastamonu 22 ve Zonguldak 21 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 27 derece, Artvin 24, Bayburt 18, Çorum 23, Giresun 24, Gümüşhane 20, Ordu 24, Rize 25, Samsun ve Sinop 24, Tokat 26 ve Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 16 derece, Ardahan 16, Bingöl 19, Bitlis 15, Elazığ 21, Erzincan 20, Erzurum 16, Hakkari 14, Iğdır 21, Kars 16, Malatya 20, Van 17, Muş, Tunceli ve Şırnak 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 22 derece, Batman ve Diyarbakır 23, Gaziantep 21, Kilis 23, Mardin 22, Şanlıurfa 24 ve son olarak Siirt 21 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz Hopa-Sinop arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısı 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısı 3 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısı kuzeyden 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısı 3 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, doğusu yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, doğusu kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, doğusu 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arası akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyi güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4, güneyi 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar kuvvetli fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, kuzeyi kuzeydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4, kuzeyi 3,5 ila 4,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, güneyi güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyi 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısı 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 5 ila 7, batısı güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısı 3 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arası akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Doğusu az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.
0: Şimdi haberler.
2: Sayın dinleyiciler, İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını iletti. Hayatını kaybedenler için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini ifade eden Erdoğan, önümüzdeki süreçte de Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınamanın aşılacağına inandığını belirtti. Milli Savunma Bakanlığı, Van Hudut hattında icra edilen arama tarama faaliyeti kapsamında 59 kilo 734 gram uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 30 Filistinliyi gözaltına aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Fon Koordinasyon Kurulu 5. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla bu bakanlıkların ilgili kurum ve kuruluşları katıldı.

0: sosyal medyada tanıştığı kişilerin e-ticaret vaadine inanarak banka hesaplarını teslim eden Nejat Yazıcı, hesaplarının dolandırıcılıkta kullanılması nedeniyle 97 davayla karşı karşıya kalırken yaklaşık 30 ay cezaevinde yattı. Mağdurların zararını karşılamak için yaklaşık 4 milyon lira harcayan Yazıcı, vatandaşları uyardı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 31 şüpheli gözaltına alındı. Güney Kore'de iki kişi üniversiteye giriş sınavında yapay zeka destekli gözlük kullanırken yakalandı. Danimarka'da öğretmenlerin belirli koşullarda sınıf düzenini sağlamak amacıyla fiziksel müdahalede bulunabilmesini öngören yasa tasarısının hazırlandığı belirtildi. Ve spor. Türkiye, Yunanistan'da düzenlenen plak atışları Avrupa Şampiyonası'nda 6 altın, 5 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazandı. Haberleri sunduk.
1: Şimdi karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Niğde-Pozantı otoyolunun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 20 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Karabük-Araç yolunun 2 ila 4. kilometrelerinde sanayi kavşağında kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Karabük istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Çavdır-Söğüt-Korkuteli yolunun 3 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yıldızeli-Sivas yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Yıldızeli-Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Yapılan son değerlendirmelere göre Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Rüzgarın Kuzey Ege'nin kuzeyinde, güneyinde ise çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın perşembe öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Tekrar ediyorum, Yapılan son değerlendirmelere göre Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Rüzgarın Kuzey Ege'nin kuzeyinde, güneyinde ise çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın perşembe öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: sevgili dinleyenler. Yeniden Gönülden Gönüle şarkılar programıyla huzurlarınızdayız. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun. 35 dakika boyunca konuğumla beraber sizin için seçtiğimiz eserleri seslendirmeye çalışacağız. Biz Bir Sevdadır Şarkılar diye başladık bu yolculuğa. Türk müziğinin en güzel örneklerini ve Yeşilçam şarkılarını sizlere ulaştırmak için. Programımız her salı saat 18.25'te ve tekrarı aynı gece saat 00.25'te sizlerle buluşuyor. Programımıza sizler de katılabilir, görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Programımıza ulaşmak için elektronik posta adresimiz radyo@mgm.gov.tr ve telefon numaramız 0312 alan koduyla 302 25 25. Görüş ve önerilerinizi bekliyoruz efendim. Bugün Meteorolojinin Sesi Radyosu birim sorumlusu ve Gönülden Gönüle Şarkılar programının değerli solisti Emine Ertürk Karaaslan ile birlikteyiz efendim. Hoş geldiniz Emine Hanım.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: İyi olmaya çalışıyorum tabii ki. Şarkıları gün geçtikçe daha çok seviyorum. Daha çok iyi okumaya çalışıyorum.
0: Biz de sizi çok seviyoruz. O sıcacık sesinizi, yorumunuzu her programda arıyoruz açıkçası. Her hafta birlikte olmayı umut ediyoruz.
1: İnşallah beraber oluruz.
0: Sevgili müzikseverler, bugün sizler için yine birbirinden güzel eserler seçtik ve seslendirmeye çalışacağız. Umarım beğenirsiniz. İlk eserimizle başlayalım isterseniz. İlk eseri ben seslendirmek istiyorum siz değerli dinleyicilerimiz için. Beste Sadık Şendil'e ait Şekip Ayhan Özışık güftesi Hicaz bir eser. Sözleri ise şöyle. Gönlümde açmadan solan bir gülsün. Her zaman gamlıyım, her zaman üzgün. Beklerim yolunu aylar boyunca. Yeter ki gel bana senede bir gün. Hep birlikte dinleyelim.

0: Evet, sesinize, nefesinize sağlık Emine Hanım.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Emine Hanım, ikinci eseri de sizden alalım isterseniz.
0: Evet.
1: Hangi eseri seslendirmek istersiniz?
0: Melahat Pars'a ait Hicaz bir eser. Güftesi Sıtkı Angınbaş'a ait. Ben gamlı hazan, sense bahar, dinle de vazgeç. Sen kendine kendin gibi bir taze bahar seç.
1: Emine Ertürk Karaslan sizlerle.

0: Emine Hanım çok teşekkürler. Yine çok güzel seslendirdiniz. Yüreğinize sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Tabii ki bu biraz daha klasik eserlere doğru yavaş yavaş adım attığımız bir şarkı oldu. Umarım dinleyenlerimiz de beğenirler.
0: Kesinlikle beğeneceklerine eminim. Evet sevgili dinleyenler, sırada bir Selçuk Tekay bestesi yer alıyor. Güfte Aşkın Tuna'ya ait nihavent bir eser. Hatıralar sarmış dört bir yanımı. Baktığım her yerde izin duruyor. Ben seni düşünmek istemesem de bana her şey seni hatırlatıyor. Bu eseri de ben sizler için yorumlamak istiyorum. Hep birlikte dinleyelim.

0: Evet, bu da çok güzel bir eser. Gerçekten çok güzel seslendirdiniz siz de.
1: Çok teşekkür ederim. Sevgili dinleyenlerimiz için eserin bestekarı hakkında birazcık da bilgi verelim istiyorum. Eserin bestekarı Selçuk Tekay, 1953 yılında Kars Kağızman'da dünyaya gelmiştir. Vefa Lisesi ve konservatuar eğitiminden sonra Emin Ongan, Feridun Darbaz, Teoman Önaltı gibi hocalarla çalışmıştır. 100'e yakın albüm yönetmenliği yapan Tekay, Müzeyyen Senar, Zeki Müren, Emel Sayın, Bülent Ersoy, Muazzez Abacı ve daha birçok ünlü sanatçının gerek sahne gerekse albüm çalışmalarını yönetmiştir. 1991 yılında Vurgun adlı bestesiyle 92'de Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda, 93 yılında da Yorgunum Dostlarım adlı besteleriyle Altın Kelebek Yılın Bestecisi ödülünü almıştır. Ünlü besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay'ın besteleri arasında Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda, Vurgun, Unuturum Diye Yorma Kendini, Yorgunum, Aradığın Aşkı Buldun Mu gibi şarkılar yer almaktadır. Kıymetli bestekarımız 14 Haziran 2021 tarihinde aramızdan ayrılmıştır. Mekanı cennet olsun. Ne kadar güzel eserlerdi değil mi Emine Hanım?
0: Evet.
1: Bir döneme damgasını vurmuş eserler. Vurgun'la Muazzez Abacı'yı hatırlamamak mümkün mü?
0: Mümkün değil. Unuturum diye yorma kendini yine aynı şekilde.
1: Yorgunum.
0: Yorgunum. Aradığın aşkı buldun mu gibi şarkılar gerçekten o döneme damgasını vurmuş. Çok güzel bir.
1: Bizi bizden alan eserlerdi bunlar.
0: Evet.
1: Ne kadar güzel. Hala evet. Söyleniliyor. Severek dinleniliyor.
0: Ve bir şarkı daha var ki bu şarkı bana hatırlattı. O da çok güzel bir eser. Teoman Alpay'ın bir eseri.
1: O zaman sizden dinleyelim Emine Hanım. Hangi eserdir?
0: Bestesi Sadık Şendil'e, güftesi Teoman Alpay'a ait. Acem Kürdi makamında çok güzel bir eser. Hemen akıllarına gelecektir dinleyicilerimizin. Seven ne yapmaz?
1: Emine Ertürk Karaaslan sizlerle.

0: Emine Hanım, çok güzel bir eserdi yine. Teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet, sırada yine bir Yusuf Nalkesen bestesi var. Güfte de yine Yusuf Nalkesen'e ait. Kürdi makamındaki bu eseri de ben sizler için yorumlamak istiyorum. Eserin sözleri şöyle: ben her Eylül o parkta, o çamların altında, ne hayaller kurarım sanki varsın yanımda. Nar tanem, bir tanem, sanki varsın yanımda.
1: Evet, diğer ismiyle Nar Tanem. O zaman dinleyelim sizden bu güzel eseri.

0: Evet, sırada benim de çok sevdiğim bir eser yer almakta.
1: Evet, Emin, ben de çok severim. Şu gönlümü yaralayan, şu bahtımı karalayan, beni dertten derde koyan sizden biri, sizden biri. Bu da çok o dönemde damgasını vurmuş eserlerden birisi. Erol Sayan'ın bestesi, güftesi ise İlkan Sana ait Nihavent makamında bir eser.
0: Erol Sayan bestelerine siz zaten hayransınız diye
1: çok
0: biliyorum.
1: Severim.
0: O zaman hep birlikte dinleyelim. Emine Ertürk Karaaslan sizlerle.

0: Emine Hanım, sesinize, yüreğinize sağlık. Yine çok güzel seslendirdiniz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ve bu eserle programımızın da sonuna geldik sevgili dinleyenler. Bugün konuğum Emine Ertürk Karaslan'dı. Birbirinden güzel Türk sanat müziği şarkılarıyla ve o sıcacık sesi ve yorumuyla bizlerle birlikte olduğu kendisine çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Gönülden Gönüle Şarkılar programımızda sizlerle birlikteliğimizin bugün de sonuna geldik sevgili dinleyenlerimiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun ve konuğum
1: ben Emine Ertürk Karaaslan.
0: 15 gün sonra yeniden buluşmak dileğiyle hoşça kalın, müzikle kalın diyoruz.
1: Hoşça kalın.

0: Saat 19. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Aydın ve Denizli çevreleriyle Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Muğla ile sabah saatlerinden itibaren Antalya'da çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli ve şiddetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre Aydın ve Denizli çevreleriyle Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Muğla ile sabah saatlerinden itibaren Antalya'da çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli ve şiddetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölge genelinde Bilecik hariç yer yer kuvvetli olacak. Balıkesir 13-20, Bilecik 12-19, Bursa 14-23, Çanakkale 12-13, Edirne 10-14, İstanbul 15-20 derece. Kırklareli 9-13, Kocaeli 15-21, Sakarya 14-21, Tekirdağ 12-15 ve Yalova 16-22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Ege'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli, Muğla çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Afyonkarahisar 11-16 derece, Aydın 16-21, Denizli 15-17, Kütahya 11-18 derece. İzmir 17-21, Manisa 15-19, Muğla 12-17, Uşak 11-16 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde çok ve şiddetli olacak. Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölgenin doğusunda toz taşınımı görülecek. Adana 19-27, Antalya 18-20, Burdur 12-15, Hatay 19-28 derece. Isparta 11-15, Kahramanmaraş 16-24, Mersin 22-28, Osmaniye 19-28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 12-21, Ankara 13-20, Çankırı 11-22, Eskişehir 12-20 derece. Karaman 13-18, Kayseri 11-20, Kırıkkale 13-22, Kırşehir 11-20 derece. Konya 13-18, Nevşehir ve Sivas 12-18, Niğde 11-20, Yozgat 10-19 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 15-26, Bolu 10-24, Düzce 15-22, Karabük 11-23, Kastamonu 9-22 ve Zonguldak 16-22 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz'de Gümüşhane ve Bayburt çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 14-26, Artvin 13-25, Bayburt 8-21, Çorum 12-21 derece. Giresun 19-24, Gümüşhane 9-23, Ordu 17-24, Rize 17-25 derece. Samsun 17-24, Sinop 18-24, Tokat 15-24 ve Trabzon 19-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Ardahan, Kars, Iğdır ve Van çevreleri dışında bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 6-19, Ardahan 3-18, Bingöl 11-20, Bitlis 6-18 derece. Elazığ 13-20, Erzincan 10-19, Erzurum 6-17, Hakkari 9-18 derece. Iğdır 11-24, Kars 3-19, Malatya 12-18, Muş 10-19 derece. Tunceli 11-22, Şırnak 15-24, Van 7-19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 16-26, Batman 14-28, Diyarbakır 13-26, Gaziantep 15-22 derece. Kilis 18-25, Mardin 16-25, Şanlıurfa 18-28 ve Siirt 14-26 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler,
Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına, Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Batı Akdeniz'de fırtına, Güney Ege'de ise fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında 6 ila 8, sabah saatlerinde doğusunda 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in batısında 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, ilk saatlerde ise 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, yer yer 9, ilk saatlerde güneyinde güneydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de ise güney ve güneydoğudan, kuzeyinde öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, kuzeyinde yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, batısında öğle saatlerinde yer yer 8, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını iletti. Hayatını kaybedenler için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini ifade eden Erdoğan, önümüzdeki süreçte de Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınamanın aşılacağına inandığını belirtti. Milli Savunma Bakanlığı, Van Hudut hattında icra edilen arama tarama faaliyeti kapsamında 59 kilo 734 gram uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Fon Koordinasyon Kurulu 5. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıkların ilgili kurum ve kuruluşları katıldı. Sosyal medyada tanıştığı kişilerin e-ticaret vaadine inanarak banka hesaplarını teslim eden Nejat Yazıcı, hesaplarının dolandırıcılıkta kullanılması nedeniyle 97 davayla karşı karşıya kalırken yaklaşık 30 ay cezaevinde yattı. Mağdurların zararını karşılamak için yaklaşık 4 milyon lira harcayan Yazıcı, vatandaşları uyardı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 31 şüpheli gözaltına alındı. Güney Kore'de 2 kişi üniversiteye giriş sınavında yapay zeka destekli gözlük kullanırken yakalandı. Danimarka'da öğretmenlerin belirli koşullarda sınıf düzenini sağlamak amacıyla fiziksel müdahalede bulunabilmesini öngören yasa tasarısının hazırlandığı belirtildi. Ve spor. Türkiye, Yunanistan'da düzenlenen plak atışları Avrupa Şampiyonası'nda 6 altın, 5 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazandı. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 20 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Karabük-Araç yolunun 2 ila 4. kilometrelerinde sanayi kavşağında kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Karabük istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Çavdır-Söğüt-Korkuteli yolunun 3 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yıldızeli-Sivas yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Yıldızeli-Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Biliyor muydunuz?
2: Neden hıçkırırız? Nefes alma oldukça gelişmiş bir sistemin sonucunda insanların yaşamlarını sürdürmeleri için ortaya çıkan bir yaşamsal faaliyettir. Bu yaşamsal faaliyet iki kaburga arasında yer alan akciğerin sürekli bir torba gibi şişip büzülmesi sonucunda oluşmaktadır. Bu büzülme ve şişme esnasında bazı değişikliklerle karşılaşan akciğerler farklı tepkiler ortaya koyabilir. Sindirim esnasında yutkunma anında bir miktar hava da içeriye alınabilir. Bu durumda içeriye alınan hava derhal dışarı atılmak istenir. Bu durumda ise hıçkırık devreye girmektedir. İçeride kalan havayı dışarı atmak için sistemli bir şekilde hıçkırma işlemi gerçekleşmektedir. Bu işlem sırasında ses telleriyle karşılaşan hava değişik bir ses çıkartmaktadır. Çıkan bu sesin tonuna göre bu olaya hıçkırık denmiştir. Birçok sinir sisteminin bir araya gelerek bu tepkiyi ortaya koyması nedeniyle bu faaliyeti birden durdurmak mümkün olmayabilir. Birçok yöntem hıçkırığı geçirmek için kullanılmıştır. Bu yöntemler arasında başı aşağı doğru çevirmek, yutkunmak, uzağa odaklanarak derin nefesler almak ve diğer birçok faaliyet akla gelmektedir. Tüm bu önlemlerle siz uğraşırken hıçkırık zaten geçmiş olabilir. Çünkü insanı rahatsız eden bu olumsuzluk aslında en fazla 2 dakika içinde kesilmektedir. Bu durumda yapılan tüm faaliyetlerin bir önemi kalmamaktadır. Fakat uzun süren hıçkırığın bazen zararları da olabilir. Bu durumda kesinlikle bir hekimden tavsiye alınmalı, gerekirse tıbbi bir müdahale uygulanmalıdır.
1: Biliyor muydunuz?
2: Örümcekler neden ağlarına takılmazlar? Örümcekler muhteşem sistemleri sayesinde ördükleri ağlarla birçok canlıyı rahatlıkla yakalayabilmektedirler. Özellikle yakaladıkları diğer canlıların daha sonra bu ağdan kurtulamamaları ağın en ilginç ve özel olmasını sağlayan ayrıntıyı oluşturmaktadır. Bu sistem üzerinde birçok araştırma yapan bilim adamları sistemin henüz nasıl işlediğini hala çözememektedir. Bilimsel araştırmalarda dikkat çeken ve insanların merak ettiği diğer bir ayrıntı ise örümceklerin kendi ağlarına takılmadan nasıl hareket ettiği gerçeğidir. Araştırmalar aslında bu durumun örümcekler için oldukça kolay bir durum olduğunu göstermiştir. Üzerlerinde taşıdıkları özel bir sıvıyla taşıma ve taşınma işlemini sorunsuz gerçekleştiren böcekler aslında ürettikleri bu sıvıyla karşılaşabileceği sorunların önüne geçmektedir. Ürettiği salgı sayesinde ayaklarının daha kaygan olmasını sağlayan örümcekler bu sayede hareketlerinin daha kolay olmasını sağlamaktadır. Bu hareket kolaylığı sayesinde ağların çevresinde ve içinde rahatça gezebilen örümcekler çok az da olsa bu ağların içinde kalma riskini taşımaktadırlar. Ayrıca dış etkenler tarafından ürkütülen örümcekler kendi ağının kurbanı olabilmektedir. Gelebilecek tehlikelerden kaçmak isteyen örümcekler daha sonrasında daha hızlı bir şekilde hareket etmeye başlamaktadır. Bu hızlı hareketler sonrasında ürettiği sıvı yetersiz kalmakta ve örümcek kendi ağına takılabilmektedir. Bu durumda eğer ağ daha sıkı bir şekilde düğümlenmemişse örümceğin kurtulma ihtimali oldukça yüksektir. Kendi kurduğu ağ sistemini çözme şansı diğer canlılara göre daha fazladır. Fakat örümcek çok ciddi şekilde ağına kurban olduysa hayatını mutlaka kaybedecektir.
1: Biliyor muydunuz?
2: İnsanın karnındaki su bazlı asidin metali eritebilecek kadar kuvvetli olduğunu, bir okyanus kertenkelesinin yani iguananın su altında hiç nefes almadan yarım saat durabildiğini, vitamin sözcüğünün ilk kez Polonyalı bir kimyager olan Casimir Funk tarafından 1911 yılında kullanıldığını, Amerika Birleşik Devletleri Pensilvanya'da buzdolabının kapısı açıkken önünde uyumanın yasak olduğunu biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehir gibidir. Kaynağından çıkıp da akmaya başladığından bu yana, kimi savrulmuş nehrin hırçın sularında, kimi dilden dökülen kalıntılarıyla ışık tutmakta uygarlığımıza. Kimi ise bu nehrin kollarıyla yayılmıştır Anadolu'nun dört bir yanına. Anadolu'dur ki insanoğlunun ilk ayak izleri saklıdır bağrında. Günümüze kadar ulaşanlarla birçok ilke şahitlik ederken, onlarca medeniyet hala ortaya çıkmayı bekler topraklarında. Anadolu'dur ki yaşayış ve inanışlarıyla birçok uygarlığa esin kaynağı olmuş. İlk antlaşmalar burada yapılmış, ilk düzenli ordu burada oluşturulmuş. Dünyanın ilk kütüphanesi kurulmuş, bir çağ adını veren Tunç burada keşfedilmiş ve bilimsel çalışmalar ilk kez burada başlamış. Anadolu uygarlıklarının binlerce yıl öncesinden dünya tarihinde bıraktıkları izleri aktarmaya çalıştığımız programımız başlarken, program yapımcımız Halit Develioğlu ile birlikte mikrofonda ben Ayşe Yücel, sesimizin ulaştığı herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu haftaki programımızda Misya uygarlığını anlatmaya çalışacağız.

Misya antik çağda Anadolu'nun kuzeybatısında yer alan ve günümüzde yaklaşık olarak Balıkesir iline denk gelen bölgenin adı. İsmini bölgenin yerli halkı olan ve ilk olarak Truva Savaşı döneminde Truvalıların müttefikleri arasında bahsi geçen Misyalılardan alır. Misya isminin Lidya dilinde bir çeşit kayın ağacı anlamına gelen Misos kelimesinden türediği açıklaması antik çağ kaynaklarında yer alır. Bölge Hitit metinlerinde Masa ülkesi olarak geçer. Misya batıda Truat, güneybatıda Aulis, güneyde Lidya, güneydoğuda Frigya ve doğuda Bitinya ile çevrilidir. Bölgenin batı sınırını Gönen Çayı, antik çağdaki adıyla Asipos, doğu sınırını da Misyan Olimpos olarak adlandırılan Uludağ oluşturur. Misyalıların yayılımının güneyde Kula yakınlarındaki Yanık Yöre, eski adıyla Katakekafmeni bölgesine kadar uzanan kaynaklar olduğu gibi, bu bölgeyi Lidya veya Frigya'nın bir parçası sayan kaynaklar da bulunur. Bölgenin Frigya ile olan sınırlarını ise Strabon şu şekilde belirtir. Misyalıların ve Frigyalıların sınırları ayrıdır, fakat aralarındaki sınır ayrımını yapmak zordur der. Bazı kaynaklarda tüm Batı Anadolu, Misya, Lidya ve Karya arasında paylaştırılır. Bu görüşe göre Troad'ın tamamıyla Aulis'in kuzeyine Misya dahil edilir. Bazı kaynaklara göre de bölgede Misya adı hiç kullanılmaz, onun yerine daha bilinen Frigya'ya ithafen bölge Lesser Frigya ya da Frigya Minor, yani Küçük Frigya olarak adlandırılır. Daha sonraları ise yine az sayıda kaynak bölgenin özellikle Marmara kıyıları için Frigya Hellespontika tabirini kullanır. Bölgenin başlıca yükseltileri batıda Kaz Dağ, doğuda Uludağ ve güneydoğuda bulunan Simav Dağı'dır. Simav Çayı veya Susurluk Çayı denilen Makestos ise bölgenin en büyük akarsuyudur. Misya'nın iç bölgelerine antik çağda çeşitli isimler verilir. Bölgenin güneydoğusunda Simav Çayı'nın dağlık yukarı bölgesi için Apaitis, Simav Çayı'nın Balıkesir merkez bölgesine Abrettene, Uludağ'ın özellikle batı ve güney kısmı için Olimipene ve son olarak Madra bölgesi için Tefranya isimleri verilir. Homeros atlı birlikleriyle ünlü Trakyalılar, kısrak sütü içen hippomolgiler ve itaatkar abilerle birlikte çıplak elle ve mızrakla savaşan aslan yürekli Misyalıları da Truvalıların müttefikleri arasında zikreder ve savaşa katılan bazı Misyalıların isimlerini sayar. Strabo'ya göre Misyalılar canlı varlıkları yemekten kaçınmakta, süt, peynir ve balla beslenmektedir. Herodot, Misyalıların başlangıçta bir Lidya kolonisi olarak ortaya çıktıklarını ve Lidyalılar ve Karyalılarla akraba oldukları için Milas'taki Karya Zeus tapınağında ibadet etme hakkına sahip olan bu üç halk arasında yer aldıklarını belirtir. Yine Herodot, Misyalıların bir dönemde Avrupa yakasına geçerek Adriyatik denizine kadar uzanan ve güneyde Peneus nehrine kadar inen bölgeyi ele geçirdiklerini yazar. Öte yandan Misya kökenlerini Balkanlarda arayan kaynaklar da mevcuttur. Strabo da her iki tezi dile getirir. Misyalılar için Anadolu veya Trakya kökeni savları arasında veya bu halkın her iki kökten kavimlerin kaynaşması sonucu ortaya çıkmış olabileceğini öne süren görüşler arasındaki tartışmalar sürer.

Günümüze kadar ulaşan kaynaklara göre iki Misya kralının ismi vardır. İlk kral Teftras, eski Yunan mitolojisi kahramanı Telefus'un üvey babası ve Yukarı Bakırçay Havzası'ndaki Tetronia kentinin kurucusudur. İkinci kralsa kızı Tudo'yu Lidya kralı Sadyattes'le evlendiren Arnassos'tur.

Milattan önce 790'da Kizikos ve Porokonnes'te Miletos kolonileri kurulur. Milattan önce 680'de Kizikos'a yine Miletos'tan büyük bir göçmen grubu daha gelir ve Kizikos'un altın çağı başlar. Milattan önce 600'lerden itibaren Anadolu'nun diğer bölgeleri gibi Misya bölgesi de Pers İmparatorluğu etkisi altına girer. Manyas yakınlarındaki Ergili mevkii antik adıyla Deskilyon satraplık merkezi oldu. Milattan önce 546 ve 547'de Edremit'te bir isyan çıkar ve Persler Atina tarafını tutan bütün Adramitionluları öldürür. Milattan önce 500'de Perslere karşı düzenlenen İonya merkezli ayaklanmaya Misya kentleri de katılır. Milattan önce 494'te isyan bastırılır ve Misya'da bulunan bütün kentlerde cezalandırılır. Milattan önce 480'de Pers İmparatoru Kiserksiz Yunanistan üzerine sefere çıkarken Misya bölgesinden geçer. Milattan önce 478 ila 477'de Misya kıyılarındaki şehir devletleri de Attik Delos Birliği'ne katılır. Milattan önce 410'da Kizikos'u kuşatan Perslere karşı kente yardıma gelen Atinalı Alkibiades, Bandırma Körfezi'nde yaptığı deniz savaşını kazanır. Milattan önce 334'te Makedonyalı Büyük İskender Çanakkale Boğazı'ndan Anadolu'ya geçer. Biga Çayı, antik adıyla Granikos yakınlarında 3. Darius'un Pers ordusunu yener ve bölge Perslerden tamamen temizlenir. Büyük İskender'in ölümünden sonra Misya bölgesi Silifke Hanedanı Selevkoslara bağlanır. Batı Anadolu'nun Roma İmparatorluğu'na tabi hale gelmesinden sonra milattan önce 129'da iç bölgelerde önemli bir direniş hareketi yaşanır.

Balıkesir ilinin ilçesi olan Erdek, Marmara bölgesinin Marmara Denizi'ne doğru uzanan Kapıdağ Yarımadası'nda Erdek Körfezi'nde yer alır. Türkiye'nin ilk sayfiye yerlerinden biridir. Eski adı Arkton Nessos olan Kapıdağ Yarımadası'ndan oluşur. Erdek tarihte Arteke adıyla anılır. Bu isimlere bakarak ilçe Sitler tarafından kurulur. Adını Sitlerin efsanevi kralı Arteke'den alan Erdek tarihi, milattan önce 5400'lü yıllara kadar gider. Erdek'in önünde bulunan ve günümüzde zeytinlik olarak bilinen ada ve karşısındaki tepe üzerindeki antik kent Arteke ismiyle tanınır. Milattan önce 8. yüzyılda Miletoslu göçmenler tarafından ele geçirilen bölge Helenleştirilir. Bizantiyonlu Stefanos, Timostenes isimli bir ilk çağ tarihi yazarının Arteke'nin Kizikos'ta bir dağ ve önündeki adacığın ismi olduğunu yazar. Plinyos da bu adanın ismine Artakeion olarak değinir. Miletos önderliğinde başlatılan Batı Anadolu ayaklanmasına katılan kentleri cezalandırmak için Perslerin gönderdiği donanma, diğer kıyı kentleri gibi Arteke'yi de talan eder. Buradan kaçan halk günümüzdeki Erdek'in olduğu yere yerleşir. Orta Çağ'da Arteke bir ara canlı bir kent konumuna geçmeye çalışsa da her zaman yakınındaki Kizikos'a bağımlı kalır. Arteke'nin geçirdiği yangın ve depremlerden dolayı günümüze hiçbir tarihi kalıntı ulaşamaz. Tarih çağlarında Arteke'den ilk söz eden Herodot olur. Arteke, M.Ö. 7. yüzyılın başında Miletoslular tarafından kolonize edilir. M.Ö. 361 yılından önce bütün Kapıdağ'la birlikte Kizikos'un egemenliğine girer. Helenistik çağ boyunca sürekli olarak yükselip parlayan Kizikos'un yanında gittikçe önemini yitiren Arteke, Roma döneminde de bu sitenin bir dış mahallesi durumuna düşer. Bizans çağı ile beraber limanları ihmal edilen ve depremlerle yıkılan binaların taşları yağma edilen Kizikos'un gerilemesiyle giderek gelişmeye başlasa da Kizikos'un ününe yetişemez. Tarihçi Herodot iktisadi durumunu da ele alarak üzümünü, şarabını, zeytin ve zeytinyağını metheder. Arteke 1339 yılında Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Paşa tarafından fethedilip Türk egemenliğine geçer. Osmanlı döneminde Erdek en güzel, en açık bir şekilde Evliya Çelebi'nin Seyahatname isimli eserinden öğrenilir. 1639 yılında Erdek'e iki kez gelen Evliya Çelebi, Erdek'in tahtalı veya fevkani iki katlı evlerinde hanları, hamamları, dört mihrap camilerinden, 25 bin dönüm bağlarından, misket üzümünden, 9 çeşit şarabından bahseder.

Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehirse, bu nehrin suyu dil, bereketi günümüze kadar gelen kalıntılardır. Bu kalıntıların ışık tuttuğu Anadolu uygarlıklarını tanımaya çalıştığımız programımızda bu hafta Misya uygarlığına doğru yola çıktık. Programı hazırlayan Halit Develioğlu. Mikrofonda ben Ayşe Yücel. Binlerce yıl öncesindeki yaşanmışlıklardan arta kalan ne varsa sizler için derlemeye devam edeceğiz. Bugün dünyaya mal olan kültür miraslarını gelecek nesillere aktarabilmek ümidiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek esen kalın.

0: insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteorolojinin Sesi. Saat 20. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da kuvvetli, Avrupa yakasının batısında yer yer çok kuvvetli, öğle saatlerinden sonra Bursa'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şiddetli ve kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyorum, sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da kuvvetli, Avrupa yakasının batısında yer yer çok kuvvetli, öğle saatlerinden sonra Bursa'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şiddetli ve kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla, illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölge genelinde Bilecik hariç yer yer kuvvetli olacak. Balıkesir 13-20, Bilecik 12-19, Bursa 14-23, Çanakkale 12-13, Edirne 10-14, İstanbul 15-20 derece. Kırklareli 9-13, Kocaeli 15-21, Sakarya 14-21, Tekirdağ 12-15 ve Yalova 16-22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Ege'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli, Muğla çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Afyonkarahisar 11-16 derece, Aydın 16-21, Denizli 15-17, Kütahya 11-18 derece. İzmir 17-21, Manisa 15-19, Muğla 12-17, Uşak 11-16 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölgenin doğusunda toz taşınımı görülecek. Adana 19-27, Antalya 18-20, Burdur 12-15, Hatay 19-28 derece. Isparta 11-15, Kahramanmaraş 16-24, Mersin 22-28, Osmaniye 19-28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 12-21, Ankara 13-20, Çankırı 11-22, Eskişehir 12-20 derece. Karaman 13-18, Kayseri 11-20, Kırıkkale 13-22, Kırşehir 11-20 derece. Konya 13-18, Nevşehir ve Sivas 12-18, Niğde 11-20, Yozgat 10-19 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 15-26, Bolu 10-24, Düzce 15-22, Karabük 11-23, Kastamonu 9-22 ve Zonguldak 16-22 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz'de Gümüşhane ve Bayburt çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 14-26, Artvin 13-25, Bayburt 8-21, Çorum 12-21 derece. Giresun 19-24, Gümüşhane 9-23, Ordu 17-24, Rize 17-25 derece. Samsun 17-24, Sinop 18-24, Tokat 15-24 ve Trabzon 19-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Ardahan, Kars, Iğdır ve Van çevreleri dışında bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 6-19, Ardahan 3-18, Bingöl 11-20, Bitlis 6-18 derece. Elazığ 13-20, Erzincan 10-19, Erzurum 6-17, Hakkari 9-18 derece. Iğdır 11-24, Kars 3-19, Malatya 12-18, Muş 10-19 derece. Tunceli 11-22, Şırnak 15-24, Van 7-19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 16-26, Batman 14-28, Diyarbakır 13-26, Gaziantep 15-22 derece. Kilis 18-25, Mardin 16-25, Şanlıurfa 18-28 ve Siirt 14-26 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz Hopa Sinop arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısı 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısı 3 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısı kuzeyden 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısı 3 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, doğusu yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, doğusu kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, doğusu 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arası akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyi güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4, güneyi 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar kuvvetli fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, kuzeyi kuzeydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4, kuzeyi 3,5 ila 4,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, güneyi güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyi 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısı 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 5 ila 7, batısı güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısı 3 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arası akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Doğusu az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.
0: Şimdi haberler.
2: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan göreve başlaması dolayısıyla Kosova'nın yeni Cumhurbaşkanı Justina Şirokapula'yı tebrik ederek görevinde başarılar diledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 39 ildeki yatırım dolandırıcılığı soruşturmasında 159 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, Van Hudut hattında icra edilen arama tarama faaliyeti kapsamında 59 kilo 734 gram uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. Mısır Dışişleri Bakanı Bedri Abdülati, ülkesinin Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na taraf olmayı ciddi şekilde değerlendirdiğini ifade etti. Ve spor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında çarşamba günü İngiltere'nin Aston Villa ekibine konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa Kupalarındaki 308. karşılaşmasına çıkacak. Sarı lacivertler Avrupa Kupalarında geride kalan 307 müsabakada 122 galibiyet elde ederken 68 beraberlik aldı. Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 307 mücadelede rakip fileleri 418 kez havalandırırken kalesinde ise 427 gole engel olamadı. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Niğde-Pozantı otoyolunun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 20 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Karabük-Araç yolunun 2 ila 4. kilometrelerinde sanayi kavşağında kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Karabük istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Çavdır-Söğüt-Korkuteli yolunun 3 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yıldızeli-Sivas yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Yıldızeli-Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın çarşamba günü İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Bursa'nın batısıyla İzmir ve Manisa'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın çarşamba günü İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Bursa'nın batısıyla İzmir ve Manisa'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
1: Meteorolojinin

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 14 Ekim Çarşamba. Yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Artvin kıyıları ve Rize dışında kalan yerler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Bilecik hariç Marmara, Batı Ege, Antalya ile Bartın ve Zonguldak illerinin kıyılarında kuvvetli, Antalya'nın merkez ve batı kıyılarıyla Muğla'nın güney kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, doğu ve güneydoğu yönlerden kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 15 Ekim Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Gelibolu çevreleri dışında kalan diğer yerler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarıyla Adana, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Sakarya, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'da, Doğu ve Güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 16 Ekim Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, İzmir ve Aydın kıyıları dışında kalan diğer yerler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Marmara'nın doğusu, Antalya'nın doğusu, Adana, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının azalarak güney, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da kuvvetli, Avrupa yakasının batısında yer yer çok kuvvetli, öğle saatlerinden sonra Bursa'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şiddetli ve kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyorum, sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da kuvvetli, Avrupa yakasının batısında yer yer çok kuvvetli, öğle saatlerinden sonra Bursa'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şiddetli ve kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Merhaba sayın dinleyicilerimiz. Destanlarımız programımıza hoş geldiniz. Her hafta bir Türk destanını anlatacağımız programımızda bu hafta Bamsı Beyrek destanını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Her hafta olduğu gibi bu ünlü destanı siz sevgili dinleyicilerimize aktarmadan önce destanlar hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Destanlar kahramanlarının olağanüstü eylemlerini coşkulu, törensel bir üslupla anlatan ve genellikle birkaç bölümden oluşan manzum yapıtlardır. Bilinen en eski edebiyat türlerinden biridir. Kökeni Yunanca espos sözcüğünden gelmektedir. Mitoloji, efsane, folklor ve tarih ögeler içerir. Destanlar ve destansı öyküler ilk çağlardan beri dünyanın her yerinde gelenekleri sonraki kuşaklara aktarmak için kolektif olarak yaratılmış edebi biçimlerdir. Destanlar tarihsel olaylara bağlı olmakla beraber tarih sayılmayan, Türk edebiyatında ozanların kopuz adı verilen saz eşliğinde söyledikleri, toplumun ortak hayat görüşünü yansıtan edebi eserlerdir. Deprem, bulaşıcı hastalık, kuraklık, kıtlık, yangın gibi tabii afetlerin, göçler, savaşlar ve istilalar gibi önemli olayların toplum vicdanında derin yankılar uyandırması destanların oluşumunda etkili olmuştur. Destanlar birçok ortak özelliğe sahiptirler. Hepsinde yarı tanrısal nitelikler taşıyan bir ya da birçok kahramandan söz edilir. Destanlarda toplumların belleklerinde iz bırakmış olaylar anlatılır. Olağanüstü ve olağan olaylar iç içe olarak verilir. Destan kahramanları olağanüstü özelliklere sahiptir. Olaylar çok geniş bir coğrafya üzerinde geçer. Bir destanın dünyası, ortaya çıktığı zaman içinde düşünülebilecek her şeyi barındıran bütünsel, çok yönlü bir dünyadır. Destanlar anonimdir. Halkın ortak belleğinin ürünüdür. Belirli bir ulusun özelliklerini yansıtır. Genellikle manzum, yani şiir şeklinde olan destanların bir kısmı, zaman içinde şiirsel özelliklerini kaybederek hikaye şekline dönüşmüştür. Hemen bütün destanlarda uzun yolculuklar anlatılır. Çoğu destanda olaylara doğaüstü yaratıklar da katılır. Kişiler, olaylar, doğal varlıklar hep gerçek yaşamdaki boyutlarından daha büyük, daha zengindir. Özellikle sözlü destanlarda uzun anlatı, betimleme ve konuşma bölümleri bulunur. Öykü içinde öyküye yer verilir. Programımızın bu bölümünde Bamsı Beyrek destanını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Banu Çiçek'i Bamsı Beyrek'e istemek için Banu Çiçek'in ağabeyi Dede Karçar'ın yanına gitme görevi Oğuz Beylerinin tavsiyesiyle Dede Korkut'a verildi. Dede Korkut, Deli Karçar'ın kendisine tepki göstereceğini bildiği için önlemini almıştı. Düşündüğü başına geldi. Deli Karçar kız kardeşinin istendiğini duyunca gerçekten deliye döndü. Dede Korkut'u kovalamaya başladı. Dede Korkut'un koç başlı Doru Aygır'ı yorulmuştu. Hemen yedekte bekleyen keçi başlı Kır Aygır'a sıçrayıp bindi. Deli Karçar, Dede Korkut'u kovalaya kovalaya 10 tepeyi aşmıştı. Ancak yetişmeyi başardı. Bunun üzerine Dede Korkut Yüce Allah'a sığınıp hemen İsmi Azam duasını okumaya başladı. Deli Karçar öfkeyle saldırıya geçmişti. Amacı Dede Korkut'u baştan aşağı ikiye bölmekti. Dede Korkut feryat etti. Eğer vurursan elin kurusun Karçar. Hak Teala'nın emriyle
Deli Karçar'ın eli yukarıda asılı kaldı. Zira Dede Korkut keramet sahibiydi, duası kabul olundu. Deli Karçar Dede Korkut'a yalvarmaya başladı. Medet selaman, Allah'ın birliğine yoktur güman. Sen benim elimi iyileştirirsen, Allah'ın emri peygamberin kavliyle kız kardeşimi Beyrek'e vereyim. Deli Karçar bu sözlerini 3 kere tekrar etti. Günahına tövbe etti. Dede Korkut dua etmeye başladı. Deli Karçar'ın eli Yüce Mevla'nın emriyle sapasağlam oldu. Deli Karçar Dede Korkut'a döndü ve dedi ki, ''Dede, kız kardeşim için ne kadar başlık isteyeyim?'' Dede Korkut Deli Karçar'a ne istediğini sordu. Deli Karçar, ''Bin erkek deve getirin, dişi deve görmemiş olsun. Bin de aygır getirin ki hiç kısrak görmemiş olsun. Bin de koyun görmemiş koç getirin, bin adet de kuyruksuz ve kulaksız köpek getirin.'' Yanında 1000 de pire getirin. Eğer bu dediğim şeyleri getirirseniz pekala veririm. Ama getirmeyecek olursan o vakit seni öldürürüm, dedi. Dede Korkut Paypüre Bey'in evine döndü. Paypüre Bey Dede Korkut'un nasıl kurtulduğunu merak ediyordu. Allah'ın yardımıyla kurtuldum. Kızı almayı başardım, dedi Dede Korkut. Müjdeli haber hemen yayıldı. Herkes çok sevindi, mutlu oldu. Paypüre Bey, Deli Karçar'ın ne kadar başlık istediğini duyunca bir an duraksadı. Dede Korkut'tan köpeklerle pireyi bulmasını istedi. Kendisi de tavla tavla atlarına vardı. 1000 aygırı ve 1000 deveyi seçti. Dede Korkut'sa 1000 kulaksız köpekle 1000 adet pireyi bulmuştu. Hemen Deli Karçar'ın yanına gitti. Deli Karçar hemen Dede Korkut'u karşılamaya gitti. Develeri, aygırları, koçları ve köpekleri görünce beğendi, memnun oldu. Ama pireler yoktu. Dede, hani ya benim pirelerim, diye sordu. Dede Korkut pireleri neden getirmediğini anlattı. Hay oğul Karçar, pire insan için tıpkı sığır sineği kadar tehlikelidir. Onlar azgın canavarlardır. Hepsini bir yerde topladım. Gel gidelim, semizini al, zayıfını bırak. Aldı Deli Karçar'ı, pireli bir yere götürdü. Deli Karçar'ı çırılçıplak soydu, ağla soktu. Pireler Deli Karçar'ın üzerine üşüştüler. Deli Karçar baktı ki baş edemiyor. ''Yardım et dede, beni bağışla, Allah aşkına kapıyı aç ki çıkayım.'' diye bas bas bağırmaya başladı. Dede Korkut bunun üzerine, ''Oğul Karçar, ne gürültü patırtı ediyorsun. Ismarladığın şeyi getirdim. Niye öyle bunaldın? Semizini al, zayıfları bırak.'' Deli Karçar hala feryat figan bağırmaya devam ediyordu. ''Hay Dede Sultan, Allah bunun semizini de alsın, zayıfını da alsın. Hemen beni buradan çıkar.'' Korkut kapıyı açtı, Deli Karçar'ı dışarı çıkardı. Dede gördü ki, delinin canına işlemiş, başının derdine düşmüş, gövdesi, yüzü, gözü pireden görünmez olmuştu. Deli Karçar, Dede Korkut'un ayaklarına kapandı. ''Allah aşkına kurtar beni bu pirelerden.'' Dede Korkut hemen suya atlamasını söyledi. Deli Karçar koşarak suya atladı. Pireler suyla birlikte aktı gitti.
Deli Karçar hiçbir şey söylemeden kıyafetlerini giyip evine döndü. Büyük düğün hazırlıkları artık başlayabilirdi. Oğuz zamanında bir yiğit evleneceği zaman ok atardı. Oku nereye düşerse gelin odası oraya inşa edilirdi. Beyrekhan'da okunu attı, okun düştüğü yere gelin odası inşa edildi. Beyrek nişanlısından hediye olarak gelen kırmızı kaftanı giydi. Arkadaşları bu durumdan pek memnun olmamışlardı. Kırmızı kaftanı onlar da giymek istiyordu. Bamsı Beyrek, ''Bu kadarcık şeyden dolayı hiç insan üzülür mü? Neden üzülüyorsunuz ki? Bugün ben giydim, yarın sadıcım giyer. 40 güne kadar sırayla giyiniz, ondan sonra da bir dervişe verelim.'' dedi. Bamsı Beyrek 40 yiğidiyle yiyip içip oturuyordu. Ancak içlerinde bir adet kafir casusu vardı. Hemen gidip Bayburt Hisarı'nın beyine haber verdi. ''Ne oturuyorsunuz sultanım? Pay Piçen Bey, o sana vereceği kızı Bamsı Beyrek'e verdi. Bu gece gelin odasına giriyor.'' Bayburt Hisarı'nın beyi bunu duyunca çok sinirlendi. Hemen 700 askeriyle düğün yerine saldırıya geçti. Beyrek gelin odasında habersizce otururken gece kafirler otağına saldırdı. Sadıcı hemen kılıcını eline aldı. ''Benim akbaşım Beyrek'in akbaşına kurban olsun.'' diyerek kafirlerin üstüne yürüdü. Ancak vuruldu. 39 yiğidiyle birlikte Bamsı Beyrek esir düşmüştü. Tan ağardı, güneş doğdu. Beyrek'in anası babası baktı, gördü ki gelin çadırı yerle bir olmuş. Akılları başlarından gitti. Beyrek'in babası kaba sarığını kaldırıp yere fırlattı. Yakasını bağrını yırtmaya başladı. ''Oğul, oğul!'' diyerek feryat figan bağırmaya başladı. Ak zülüflü anası boncuk boncuk yaş döktü. Tırnağıyla al yanağını yaraladı. Kargı gibi saçını yoldu. Banu çiçekte akları çıkartmış karalara bürünmüştü. Kudretli Oğuz beyleri de Beyrek için yas tuttular. Beyrek'in esir edilmesinin üstünden 16 yıl geçti. Ne ölüsünden ne de dirisinden hiç haber yoktu. Bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Önümüzdeki programda Bamsı Beyrek destanını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ben sunucunuz Feridun Cesur, program yapımcımız Can İşcan, yayın ekibimizle birlikte hepinize mutlu bir hafta diliyoruz. Hoşça kalınız efendim.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirme

0: dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyorum, yapılan son değerlendirmelere göre Aydın ve Denizli çevreleriyle Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Muğla ile sabah saatlerinden itibaren Antalya'da çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli ve şiddetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
1: Çöp deyip geçmeyin.
2: Bir ton atık kağıt 17 ağacın kesilmesini önler. 32 bin litre su, 4 bin kilowatt saat elektrik tasarrufu sağlar.
1: Ambalaj atıklarınızı ayrı biriktirin, ülke ekonomisine katkıda bulunun, doğal kaynaklarımızı ve çevreyi koruyun.
3: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 21. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Rüzgarın Kuzey Ege'nin kuzeyinde, güneyinde ise çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın perşembe öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Tekrar ediyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Rüzgarın Kuzey Ege'nin kuzeyinde, güneyinde ise çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın perşembe öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölge genelinde Bilecik hariç yer yer kuvvetli olacak. Balıkesir 13-20, Bilecik 12-19, Bursa 14-23, Çanakkale 12-13, Edirne 10-14, İstanbul 15-20 derece. Kırklareli 9-13, Kocaeli 15-21, Sakarya 14-21, Tekirdağ 12-15 ve Yalova 16-22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Ege'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli, Muğla çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Afyonkarahisar 11-16 derece, Aydın 16-21, Denizli 15-17, Kütahya 11-18 derece. İzmir 17-21, Manisa 15-19, Muğla 12-17, Uşak 11-16 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölgenin doğusunda toz taşınımı görülecek. Adana 19-27, Antalya 18-20, Burdur 12-15, Hatay 19-28 derece. Isparta 11-15, Kahramanmaraş 16-24, Mersin 22-28, Osmaniye 19-28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 12-21, Ankara 13-20, Çankırı 11-22, Eskişehir 12-20 derece. Karaman 13-18, Kayseri 11-20, Kırıkkale 13-22, Kırşehir 11-20 derece. Konya 13-18, Nevşehir ve Sivas 12-18, Niğde 11-20, Yozgat 10-19 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 15-26, Bolu 10-24, Düzce 15-22, Karabük 11-23, Kastamonu 9-22 ve Zonguldak 16-22 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz'de Gümüşhane ve Bayburt çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 14-26, Artvin 13-25, Bayburt 8-21, Çorum 12-21 derece. Giresun 19-24, Gümüşhane 9-23, Ordu 17-24, Rize 17-25 derece. Samsun 17-24, Sinop 18-24, Tokat 15-24 ve Trabzon 19-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Ardahan, Kars, Iğdır ve Van çevreleri dışında bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 6-19, Ardahan 3-18, Bingöl 11-20, Bitlis 6-18 derece. Elazığ 13-20, Erzincan 10-19, Erzurum 6-17, Hakkari 9-18 derece. Iğdır 11-24, Kars 3-19, Malatya 12-18, Muş 10-19 derece. Tunceli 11-22, Şırnak 15-24, Van 7-19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 16-26, Batman 14-28, Diyarbakır 13-26, Gaziantep 15-22 derece. Kilis 18-25, Mardin 16-25, Şanlıurfa 18-28 ve Siirt 14-26 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 14 Ekim Çarşamba günü Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına, Batı Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtına, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında 6 ila 8, sabah saatlerinde doğusu 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in batısında 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, ilk saatlerde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, yer yer 9, ilk saatlerde güneyi güneydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan kuzeyi öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, batısı öğle saatlerinde yer yer 8, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 15 Ekim Perşembe günü Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, batısı 6 ila 8, öğle saatlerinden itibaren geneli kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, sabah saatlerinde 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, kuzeyi 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerine kadar yer yer 8, güneyinin kıyı kesimleri 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 16 Ekim Cuma günü Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısı öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra geneli doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısı yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, batısı akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batısı güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısı 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Şimdi haberler.
2: Sayın dinleyiciler, İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını iletti. Hayatını kaybedenler için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini ifade eden Erdoğan, önümüzdeki süreçte de Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınamanın aşılacağına inandığını belirtti. Milli Savunma Bakanlığı, Van Hudut hattında icra edilen arama tarama faaliyeti kapsamında 59 kilo 734 gram uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu 5. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıkların ilgili kurum ve kuruluşları katıldı. Sosyal medyada tanıştığı kişilerin e-ticaret vaadine inanarak banka hesaplarını teslim eden Nejat Yazıcı, hesaplarının dolandırıcılıkta kullanılması nedeniyle 97 davayla karşı karşıya kalırken yaklaşık 30 ay cezaevinde yattı. Mağdurların zararını karşılamak için yaklaşık 4 milyon lira harcayan Yazıcı, vatandaşları uyardı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 31 şüpheli gözaltına alındı. Güney Kore'de iki kişi üniversiteye giriş sınavında yapay zeka destekli gözlük kullanırken yakalandı. Danimarka'da öğretmenlerin belirli koşullarda sınıf düzenini sağlamak amacıyla fiziksel müdahalede bulunabilmesini öngören yasa tasarısının hazırlandığı belirtildi. Ve spor. Türkiye, Yunanistan'da düzenlenen plak atışları Avrupa Şampiyonası'nda 6 altın, 5 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazandı. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Niğde-Pozant Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 20 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Karabük-Araç yolunun 2 ila 4. kilometrelerinde sanayi kavşağında kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Karabük istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Çavdır-Söğüt-Korkuteli yolunun 3 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yıldızeli-Sivas yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Yıldızeli-Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Aydın ve Denizli çevreleriyle Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Muğla ile sabah saatlerinden itibaren Antalya'da çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli ve şiddetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyorum, yapılan son değerlendirmelere göre Aydın ve Denizli çevreleriyle Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Muğla ile sabah saatlerinden itibaren Antalya'da çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli ve şiddetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 12 derece, Atina gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Belgrad sağanak yağışlı 9, Berlin parçalı bulutlu 4, Helsinki yağmurlu 1, Kiev sağanak yağışlı 10, Kopenhag sağanak yağışlı 6, Londra parçalı bulutlu 17, Madrid az bulutlu 13, Moskova sağanak yağışlı 11, Paris sağanak yağışlı 13, Priştine sağanak yağışlı 7, Roma parçalı bulutlu 14, Saraybosna parçalı bulutlu 5, Sofya sağanak yağışlı 8, Tiran parçalı bulutlu 11, Varşova sağanak yağışlı 8, Viyana sağanak yağışlı 6 ve Zürih parçalı bulutlu 4 derece. Asya kıtasında Amman parçalı bulutlu 18 derece, Aşgabat gök gürültülü sağanak yağışlı 10, Astana parçalı bulutlu 3, Bağdat az bulutlu ve açık 24, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Duşanbe parçalı bulutlu 13, Kabil gök gürültülü sağanak yağışlı 12, Kerkük az bulutlu 23, Kuveyt az bulutlu ve açık 28, Medine az bulutlu ve açık 27, Mekke az bulutlu ve açık 26, Riyad az bulutlu ve açık 25, Şam parçalı bulutlu 17, Tahran parçalı bulutlu 15, Tokyo parçalı bulutlu 16, Taşkent ve Tiflis parçalı bulutlu 14 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir sağanak yağışlı 18 derece, Kahire az bulutlu 18, Melbourne sağanak yağışlı 9, Montreal sağanak yağışlı 7, New York sağanak yağışlı 14, Sydney parçalı bulutlu 15 ve Washington sağanak yağışlı 14 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga sağanak yağışlı 10 derece, Frankfurt sağanak yağışlı 5, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Kırcaali sağanak yağışlı 13, Köln ve Komrat sağanak yağışlı 10, Köstence sağanak yağışlı 13, Münih parçalı bulutlu 3, Podgorica sağanak yağışlı 11, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Şumlu sağanak yağışlı 10, Taraklia ve Valkaneş sağanak yağışlı 11, Zenitsa parçalı bulutlu 6, Gazi Magosa gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 17 ve son olarak Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 14 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da kuvvetli, Avrupa yakasının batısında yer yer çok kuvvetli, öğle saatlerinden sonra Bursa'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şiddetli ve kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyorum. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da kuvvetli, Avrupa yakasının batısında yer yer çok kuvvetli, öğle saatlerinden sonra Bursa'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şiddetli ve kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın çarşamba günü İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Bursa'nın batısıyla İzmir ve Manisa'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın çarşamba günü İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Bursa'nın batısıyla İzmir ve Manisa'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: saat 22.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da kuvvetli, Avrupa yakasının batısında yer yer çok kuvvetli, öğle saatlerinden sonra Bursa'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şiddetli ve kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyorum. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da kuvvetli, Avrupa yakasının batısında yer yer çok kuvvetli, öğle saatlerinden sonra Bursa'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şiddetli ve kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölge genelinde Bilecik hariç yer yer kuvvetli olacak. Balıkesir 13-20, Bilecik 12-19, Bursa 14-23, Çanakkale 12-13, Edirne 10-14, İstanbul 15-20 derece. Kırklareli 9-13, Kocaeli 15-21, Sakarya 14-21, Tekirdağ 12-15 ve Yalova 16-22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Ege'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli, Muğla çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Afyonkarahisar 11-16 derece, Aydın 16-21, Denizli 15-17, Kütahya 11-18 derece. İzmir 17-21, Manisa 15-19, Muğla 12-17, Uşak 11-16 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölgenin doğusunda toz taşınımı görülecek. Adana 19-27, Antalya 18-20, Burdur 12-15, Hatay 19-28 derece. Isparta 11-15, Kahramanmaraş 16-24, Mersin 22-28, Osmaniye 19-28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 12-21, Ankara 13-20, Çankırı 11-22, Eskişehir 12-20 derece. Karaman 13-18, Kayseri 11-20, Kırıkkale 13-22, Kırşehir 11-20 derece. Konya 13-18, Nevşehir ve Sivas 12-18, Niğde 11-20, Yozgat 10-19 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 15-26, Bolu 10-24, Düzce 15-22, Karabük 11-23, Kastamonu 9-22 ve Zonguldak 16-22 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz'de Gümüşhane ve Bayburt çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 14-26, Artvin 13-25, Bayburt 8-21, Çorum 12-21 derece. Giresun 19-24, Gümüşhane 9-23, Ordu 17-24, Rize 17-25 derece. Samsun 17-24, Sinop 18-24, Tokat 15-24 ve Trabzon 19-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Ardahan, Kars, Iğdır ve Van çevreleri dışında bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 6-19, Ardahan 3-18, Bingöl 11-20, Bitlis 6-18 derece. Elazığ 13-20, Erzincan 10-19, Erzurum 6-17, Hakkari 9-18 derece. Iğdır 11-24, Kars 3-19, Malatya 12-18, Muş 10-19 derece. Tunceli 11-22, Şırnak 15-24, Van 7-19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 16-26, Batman 14-28, Diyarbakır 13-26, Gaziantep 15-22 derece. Kilis 18-25, Mardin 16-25, Şanlıurfa 18-28 ve Siirt 14-26 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına, Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Batı Akdeniz'de fırtına, Güney Ege'de ise fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında 6 ila 8, sabah saatlerinde doğusunda 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in batısında 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, ilk saatlerde ise 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, yer yer 9, ilk saatlerde güneyinde güneydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de ise güney ve güneydoğudan, kuzeyinde öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, kuzeyinde yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, batısında öğle saatlerinde yer yer 8, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan göreve başlaması dolayısıyla Kosova'nın yeni Cumhurbaşkanı Justina Şirokapula'yı tebrik ederek görevinde başarılar diledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 39 ildeki yatırım dolandırıcılığı soruşturmasında 159 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, Van Hudut hattında icra edilen arama tarama faaliyeti kapsamında 59 kilo 734 gram uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. Mısır Dışişleri Bakanı Bedri Abdülati, ülkesinin Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na taraf olmayı ciddi şekilde değerlendirdiğini ifade etti. Ve spor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında çarşamba günü İngiltere'nin Aston Villa ekibine konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa Kupalarındaki 308. karşılaşmasına çıkacak. Sarı lacivertler Avrupa Kupalarında geride kalan 307 müsabakada 122 galibiyet elde ederken 68 beraberlik aldı. Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 307 mücadelede rakip fileleri 418 kez havalandırırken kalesinde ise 427 gole engel olamadı. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 20 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Karabük-Araç yolunun 2 ila 4. kilometrelerinde sanayi kavşağında kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Karabük istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Çavdır-Söğüt-Korkuteli yolunun 3 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yıldızeli-Sivas yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Yıldızeli-Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Banderci çok zor, kolay değil.
2: Saat 2'ye kadar sen kafada çarpınca tutmuyuz.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık ya abi, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Kumana boğduk.
2: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 14 Ekim Çarşamba. Yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Artvin kıyıları ve Rize dışında kalan yerler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Bilecik hariç Marmara, Batı Ege, Antalya ile Bartın ve Zonguldak illerinin kıyılarında kuvvetli, Antalya'nın merkez ve batı kıyılarıyla Muğla'nın güney kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, doğu ve güneydoğu yönlerden kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 15 Ekim Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Gelibolu çevreleri dışında kalan diğer yerler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarıyla Adana, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Sakarya, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'da, Doğu ve Güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 16 Ekim Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, İzmir ve Aydın kıyıları dışında kalan diğer yerler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Marmara'nın doğusu, Antalya'nın doğusu, Adana, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının azalarak güney, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Aydın ve Denizli çevreleriyle Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Muğla ile sabah saatlerinden itibaren Antalya'da çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli ve şiddetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre Aydın ve Denizli çevreleriyle Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Muğla ile sabah saatlerinden itibaren Antalya'da çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli ve şiddetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın çarşamba günü İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Bursa'nın batısıyla İzmir ve Manisa'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın çarşamba günü İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Bursa'nın batısıyla İzmir ve Manisa'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: arasında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Rüzgarın Kuzey Ege'nin kuzeyinde, güneyinde ise çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın perşembe öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Tekrar ediyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Rüzgarın Kuzey Ege'nin kuzeyinde, güneyinde ise çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın perşembe öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir.
1: İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Saat 23. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Rüzgarın Kuzey Ege'nin kuzeyinde, güneyinde ise çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın perşembe öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Tekrar ediyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Rüzgarın Kuzey Ege'nin kuzeyinde, güneyinde ise çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın perşembe öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölge genelinde Bilecik hariç yer yer kuvvetli olacak. Balıkesir 13-20, Bilecik 12-19, Bursa 14-23, Çanakkale 12-13, Edirne 10-14, İstanbul 15-20 derece. Kırklareli 9-13, Kocaeli 15-21, Sakarya 14-21, Tekirdağ 12-15 ve Yalova 16-22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Ege'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli, Muğla çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Afyonkarahisar 11-16 derece, Aydın 16-21, Denizli 15-17, Kütahya 11-18 derece. İzmir 17-21, Manisa 15-19, Muğla 12-17, Uşak 11-16 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölgenin doğusunda toz taşınımı görülecek. Adana 19-27, Antalya 18-20, Burdur 12-15, Hatay 19-28 derece. Isparta 11-15, Kahramanmaraş 16-24, Mersin 22-28, Osmaniye 19-28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 12-21, Ankara 13-20, Çankırı 11-22, Eskişehir 12-20 derece. Kahraman 13-18, Kayseri 11-20, Kırıkkale 13-22, Kırşehir 11-20 derece. Konya 13-18, Nevşehir ve Sivas 12-18, Niğde 11-20, Yozgat 10-19 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 15-26, Bolu 10-24, Düzce 15-22, Karabük 11-23, Kastamonu 9-22 ve Zonguldak 16-22 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz'de Gümüşhane ve Bayburt çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 14-26, Artvin 13-25, Bayburt 8-21, Çorum 12-21 derece. Giresun 19-24, Gümüşhane 9-23, Ordu 17-24, Rize 17-25 derece. Samsun 17-24, Sinop 18-24, Tokat 15-24 ve Trabzon 19-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Ardahan, Kars, Iğdır ve Van çevreleri dışında bölge geneli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 6-19, Ardahan 3-18, Bingöl 11-20, Bitlis 6-18 derece. Elazığ 13-20, Erzincan 10-19, Erzurum 6-17, Hakkari 9-18 derece. Iğdır 11-24, Kars 3-19, Malatya 12-18, Muş 10-19 derece. Tunceli 11-22, Şırnak 15-24, Van 7-19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 16-26, Batman 14-28, Diyarbakır 13-26, Gaziantep 15-22 derece. Kilis 18-25, Mardin 16-25, Şanlıurfa 18-28 ve Siirt 14-26 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz Hopa Sinop arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısı 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısı 3 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısı kuzeyden 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısı 3 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, doğusu yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, doğusu kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, doğusu 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arası akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyi güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4, güneyi 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar kuvvetli fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, kuzeyi kuzeydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4, kuzeyi 3,5 ila 4,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, güneyi güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyi 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısı 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 5 ila 7, batısı güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısı 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arası akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Doğusu az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.
0: Şimdi haberler.
2: Sayın dinleyiciler, İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını iletti. Hayatını kaybedenler için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini ifade eden Erdoğan, önümüzdeki süreçte de Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınamanın aşılacağına inandığını belirtti. Milli Savunma Bakanlığı, Van Hudut hattında icra edilen arama tarama faaliyeti kapsamında 59 kilo 734 gram uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu 5. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıkların ilgili kurum ve kuruluşları katıldı. Sosyal medyada tanıştığı kişilerin e-ticaret vaadine inanarak banka hesaplarını teslim eden Nejat Yazıcı, hesaplarının dolandırıcılıkta kullanılması nedeniyle 97 davayla karşı karşıya kalırken yaklaşık 30 ay cezaevinde yattı. Mağdurların zararını karşılamak için yaklaşık 4 milyon lira harcayan Yazıcı, vatandaşları uyardı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 31 şüpheli gözaltına alındı. Güney Kore'de 2 kişi üniversiteye giriş sınavında yapay zeka destekli gözlük kullanırken yakalandı. Danimarka'da öğretmenlerin belirli koşullarda sınıf düzenini sağlamak amacıyla fiziksel müdahalede bulunabilmesini öngören yasa tasarısının hazırlandığı belirtildi. Ve spor. Türkiye, Yunanistan'da düzenlenen plak atışları Avrupa Şampiyonası'nda 6 altın, 5 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazandı. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 20 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Karabük-Araç yolunun 2 ila 4. kilometrelerinde sanayi kavşağında kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Karabük istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Çavdır-Söğüt-Korkuteli yolunun 3 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yıldızeli-Sivas yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Yıldızeli-Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın çarşamba günü İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Bursa'nın batısıyla İzmir ve Manisa'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın çarşamba günü İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Bursa'nın batısıyla İzmir ve Manisa'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 12 derece, Atina gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Belgrad sağanak yağışlı 9, Berlin parçalı bulutlu 4, Helsinki yağmurlu 1, Kiev sağanak yağışlı 10, Kopenhag sağanak yağışlı 6, Londra parçalı bulutlu 17, Madrid az bulutlu 13, Moskova sağanak yağışlı 11, Paris sağanak yağışlı 13, Priştine sağanak yağışlı 7, Roma parçalı bulutlu 14, Saraybosna parçalı bulutlu 5, Sofya sağanak yağışlı 8, Tiran parçalı bulutlu 11, Varşova sağanak yağışlı 8, Viyana sağanak yağışlı 6 ve Zürih parçalı bulutlu 4 derece. Asya kıtasında Amman parçalı bulutlu 18 derece, Aşgabat gök gürültülü sağanak yağışlı 10, Astana parçalı bulutlu 3, Bağdat az bulutlu ve açık 24, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Duşanbe parçalı bulutlu 13, Kabil gök gürültülü sağanak yağışlı 12, Kerkük az bulutlu 23, Kuveyt az bulutlu ve açık 28, Medine az bulutlu ve açık 27, Mekke az bulutlu ve açık 26, Riyad az bulutlu ve açık 25, Şam parçalı bulutlu 17, Tahran parçalı bulutlu 15, Tokyo parçalı bulutlu 16, Taşkent ve Tiflis parçalı bulutlu 14 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir sağanak yağışlı 18 derece, Kahire az bulutlu 18, Melbourne sağanak yağışlı 9, Montreal sağanak yağışlı 7, New York sağanak yağışlı 14, Sydney parçalı bulutlu 15 ve Washington sağanak yağışlı 14 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga sağanak yağışlı 10 derece, Frankfurt sağanak yağışlı 5, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Kırcaali sağanak yağışlı 13, Köln ve Komrat sağanak yağışlı 10, Köstence sağanak yağışlı 13, Münih parçalı bulutlu 3, Podgorica sağanak yağışlı 11, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Şumlu sağanak yağışlı 10, Taraklia ve Valkaneş sağanak yağışlı 11, Zenitsa parçalı bulutlu 6, Gazimagos'a gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 17 ve son olarak Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 14 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Tarımsal Hava Tahmini uygulaması mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Zirai don uyarılarından hasat zamanı tahminlerine, bitki soğuklama isteği hesaplamalarından kuraklık analizlerine kadar tarımsal meteorolojiye dair ne varsa tarım.mgm.gov.tr'de. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Sevgili dinleyiciler, Osmanlı İmparatorluğu'na uzun yıllar başkentlik yapan Edirne ilimizin her karış toprağında tarihimizin derin izlerine rastlanır. Eşsiz camiler, hastane, türbe, medrese, han, hamam ve çarşıların yanı sıra lülelerinden hala su akıtan sebiller kente ayrı bir güzellik katar.

0: Fatih Sultan Mehmet'in babası 2. Murat, padişahlığı döneminde sık sık kıyafet değiştirerek halkın arasına karışırdı. İnsanların nasıl yaşadığını, neler düşündüğünü ve kendilerini yönetenlerden şikayetçi olup olmadıklarını böylece kolaylıkla öğrenirdi. Sultan 2. Murat bir Ramazan günü yine kıyafet değiştirerek veziriyle şehri dolaşmaya çıktı.
1: İftara az kaldı. Bu oruçlu halimizle daha fazla dolaşmayalım.
2: Haklısınız hünkârım. Zaten gezmediğimiz çarşı, girmediğimiz mahalle kalmadı.
1: Az sonra ezan okunacak. O vakit hangi evin önündeysek o evin kapısını çalalım. İftar yemeğini de orada yiyelim.
2: Çok iyi olur hünkârım. Hem habersiz yapacağımız bu ziyaretle evdekileri daha iyi tanımış oluruz.
1: Çal bakalım şu evin kapısını.

0: Oo, buyurun buyurun, hoş geldiniz.
1: Selamun aleyküm baba.
0: Aleyküm selam. E kapıda kalmayın, buyurun içeri girin. Siz şöyle Somya'ya oturun. Hanım mutfaktaydı, geldiğinize haber vereyim.
1: Şu yerdeki kilime bak, ne kadar da eski.
2: Üstelik her tarafı da yırtık. Çok yoksul bir aile olmalı.
1: Bizi yerdeki şu tahta sofraya davet edecek herhalde.
2: Gördünüz mü sultanım? Sofrada tabak ve kaşıktan başka bir şey yok.
0: Hanım sofraya iki tabak daha koy dedi. Buyurun artık sofraya, hadi.
1: Şöyle bağdaş kuralım. Örtüyü de çekelim.
3: Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk.
3: Kusura bakmayın. Size ikram edecek fazla bir şeyimiz yok.
1: Fazlasında gözümüz yok. Bir bardak su bile yeter anacığım.
2: Oo, çorbanın dumanı da tütüyor. Çorba da güzelmiş.
1: Evet, güzel bir çorba. Nedir bu çorbanın adı?
3: Evde pişirecek yemeğimiz olmadığı zaman bu çorbayı yapar. Biz adına darhane çorbası deriz.
0: Darda olduğumuz için öyle deriz. Bu yoksul hanenin çorbasının adı ne olacak? Tabii ki darhane çorbası.
1: Bakın, ben Sultan II. Murat'ım. Bu da vezirim.
0: Aman Allah'ım, siz ha?
3: Kusura bakma sultanım, tanıyamadık sizi. Geleceğinizi bilseydik konu komşudan borç.
1: Biz buraya yiyip içmeye gelmedik. Allah'ın izniyle orucumuzu açmaya ve sizi tanımaya geldik. Hem hayatımda içtiğim en güzel çorbayı da burada tattım. Daha ne olsun?
0: Aman sultanım, iltifat buyurdunuz.
1: Vezirim, bu güzel çorba için bey babaya ve hanımına bir kese altın takdim edelim.
2: Emredersiniz sultanım.

Darhane adı o günden sonra hiç unutulmadı. Yoksul adamın karısının un, yoğurt ve sebzeden yaptığı çorbanın adı da darhane çorbası olarak kaldı. Bir süre sonra da değişime uğrayarak tarhana çorbası şeklinde söylenmeye başladı.

Sevgili dinleyiciler, iftar sofralarında tarhana çorbasına yer vermeyi düşünenler eminiz ki efsanemizi dinlerken farklı duygulara kapılmışlardır. Çünkü tarhana çorbası artık yoksul hanelerin sofrasındaki tek yiyecek değil, bereketli Ramazan sofralarının baş tacıdır.

Yapımcılığını Murat Çoküret'in üstlendiği yeni bir efsanenin gizeminde veya hikayenin heyecan dolu atmosferinde tekrar buluşmayı umut ediyoruz. Hoşça kalın.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Rüzgarın Kuzey Ege'nin kuzeyinde, güneyinde ise çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın perşembe öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Tekrar ediyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Rüzgarın Kuzey Ege'nin kuzeyinde, güneyinde ise çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın perşembe öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Bandercilik çok zor, kolay değil. Saat 2'ye kadar biz hep havada çarpışacağız.

0: haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah gelmiş pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildiği için. Neyse pancarım evde gidecektir.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: saat 24. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Aydın ve Denizli çevreleriyle Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Muğla'yla sabah saatlerinden itibaren Antalya'da çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli ve şiddetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre Aydın ve Denizli çevreleriyle Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Muğla'yla sabah saatlerinden itibaren Antalya'da çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli ve şiddetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölge genelinde Bilecik hariç yer yer kuvvetli olacak. Balıkesir 13-20, Bilecik 12-19, Bursa 14-23, Çanakkale 12-13, Edirne 10-14, İstanbul 15-20 derece. Kırklareli 9-13, Kocaeli 15-21, Sakarya 14-21, Tekirdağ 12-15 ve Yalova 16-22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü

Sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Ege'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli, Muğla çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Afyonkarahisar 11-16 derece, Aydın 16-21, Denizli 15-17, Kütahya 11-18 derece. İzmir 17-21, Manisa 15-19, Muğla 12-17, Uşak 11-16 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölgenin doğusunda toz taşınımı görülecek. Adana 19-27, Antalya 18-20, Burdur 12-15, Hatay 19-28 derece. Isparta 11-15, Kahramanmaraş 16-24, Mersin 22-28, Osmaniye 19-28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 12-21, Ankara 13-20, Çankırı 11-22, Eskişehir 12-20 derece. Karaman 13-18, Kayseri 11-20, Kırıkkale 13-22, Kırşehir 11-20 derece. Konya 13-18, Nevşehir ve Sivas 12-18, Niğde 11-20, Yozgat 10-19 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 15-26, Bolu 10-24, Düzce 15-22, Karabük 11-23, Kastamonu 9-22 ve Zonguldak 16-22 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz'de Gümüşhane ve Bayburt çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 14-26, Artvin 13-25, Bayburt 8-21, Çorum 12-21 derece. Giresun 19-24, Gümüşhane 9-23, Ordu 17-24, Rize 17-25 derece. Samsun 17-24, Sinop 18-24, Tokat 15-24 ve Trabzon 19-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Ardahan, Kars, Iğdır ve Van çevreleri dışında bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 6-19, Ardahan 3-18, Bingöl 11-20, Bitlis 6-18 derece. Elazığ 13-20, Erzincan 10-19, Erzurum 6-17, Hakkari 9-18 derece. Iğdır 11-24, Kars 3-19, Malatya 12-18, Muş 10-19 derece. Tunceli 11-22, Şırnak 15-24, Van 7-19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 16-26, Batman 14-28, Diyarbakır 13-26, Gaziantep 15-22 derece. Kilis 18-25, Mardin 16-25, Şanlıurfa 18-28 ve Siirt 14-26 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 14 Ekim Çarşamba günü Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına, Batı Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtına, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında 6 ila 8, sabah saatlerinde doğusu 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in batısında 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, ilk saatlerde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, yer yer 9, ilk saatlerde güneyi güneydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan kuzeyi öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, batısı öğle saatlerinde yer yer 8, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 15 Ekim Perşembe günü Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, batısı 6 ila 8, öğle saatlerinden itibaren geneli kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, sabah saatlerinde 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, kuzeyi 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerine kadar yer yer 8, güneyinin kıyı kesimleri 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 16 Ekim Cuma günü Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısı öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra geneli doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısı yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, batısı akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batısı güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısı 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Şimdi haberler.
2: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan göreve başlaması dolayısıyla Kosova'nın yeni Cumhurbaşkanı Justina Şirokapula'yı tebrik ederek görevinde başarılar diledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 39 ildeki yatırım dolandırıcılığı soruşturmasında 159 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, Van Hudut hattında icra edilen arama tarama faaliyeti kapsamında 59 kilo 734 gram uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. Mısır Dışişleri Bakanı Bedri Abdülati, ülkesinin Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na taraf olmayı ciddi şekilde değerlendirdiğini ifade etti. Ve spor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında çarşamba günü İngiltere'nin Aston Villa ekibine konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa Kupalarındaki 308. karşılaşmasına çıkacak. Sarı lacivertler Avrupa Kupalarında geride kalan 307 müsabakada 122 galibiyet elde ederken 68 beraberlik aldı. Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 307 mücadelede rakip fileleri 418 kez havalandırırken kalesinde ise 427 gole engel olamadı. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Niğde-Pozantı otoyolunun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 20 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Karabük-Araç yolunun 2 ila 4. kilometrelerinde sanayi kavşağında kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Karabük istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Çavdır, Söğüt, Korkuteli yolunun 3 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yıldızeli, Sivas yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Yıldızeli, Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
4: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
5: Pancarcı çok zor, kolay değil. Saat 2'ye kadar sen havada çalışın, sen tutmuyorsun. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot abi, ya abi geldik, her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
6: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
5: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
4: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 14 Ekim Çarşamba, yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Artvin kıyıları ve Rize dışında kalan yerler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Bilecik hariç Marmara, Batı Ege, Antalya ile Bartın ve Zonguldak illerinin kıyılarında kuvvetli, Antalya'nın merkez ve batı kıyılarıyla Muğla'nın güney kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, doğu ve güneydoğu yönlerden kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 15 Ekim Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Gelibolu çevreleri dışında kalan diğer yerler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarıyla Adana, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Sakarya, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'da, Doğu ve Güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 16 Ekim Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, İzmir ve Aydın kıyıları dışında kalan diğer yerler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Marmara'nın doğusu, Antalya'nın doğusu, Adana, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının azalarak güney, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: sevgili dinleyenler. Yeniden Gönülden Gönüle Şarkılar programıyla huzurlarınızdayız. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun. 35 dakika boyunca konuğumla beraber sizin için seçtiğimiz eserleri seslendirmeye çalışacağız. Biz Bir Sevdadır Şarkılar diye başladık bu yolculuğa. Türk müziğinin en güzel örneklerini ve Yeşilçam şarkılarını sizlere ulaştırmak için. Programımız her salı saat 18.25'te ve tekrarı aynı gece saat 00.25'te sizlerle buluşuyor. Programımıza sizler de katılabilir, görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Programımıza ulaşmak için elektronik posta adresimiz radyo@mgm.gov.tr ve telefon numaramız 0312 alan koduyla 302 25 25. Görüş ve önerilerinizi bekliyoruz efendim. Bugün Meteorolojinin Sesi Radyosu birim sorumlusu ve Gönülden Gönüle Şarkılar programının değerli solisti Emine Ertürk Karaslan ile birlikteyiz efendim. Hoş geldiniz Emine Hanım.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: İyi olmaya çalışıyorum tabii ki. Şarkıları gün geçtikçe daha çok seviyorum. Daha çok iyi okumaya çalışıyorum.
0: Biz de sizi çok seviyoruz. O sıcacık sesinizi, yorumunuzu her programda arıyoruz açıkçası. Her hafta birlikte olmayı umut ediyoruz.
1: İnşallah beraber oluruz.
0: Sevgili müzikseverler, bugün sizler için yine birbirinden güzel eserler seçtik ve seslendirmeye çalışacağız. Umarım beğenirsiniz. İlk eserimizle başlayalım isterseniz. İlk eseri ben seslendirmek istiyorum siz değerli dinleyicilerimiz için. Beste Sadık Şendil'e ait Şekip Ayhan Özışık güftesi Hicaz bir eser. Sözleri ise şöyle. Gönlümde açmadan solan bir gülsün. Her zaman gamlıyım, her zaman üzgün. Beklerim yolunu aylar boyunca. Yeter ki gel bana senede bir gün. Hep birlikte dinleyelim.

0: Evet, sesinize, nefesinize sağlık Emine Hanım.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Emine Hanım, ikinci eseri de sizden alalım isterseniz.
0: Evet.
1: Hangi eseri seslendirmek istersiniz?
0: Melahat Pars'a ait Hicaz bir eser. Güftesi Sıtkı Angınbaş'a ait. Ben gamlı hazan, sense bahar, dinle de vazgeç. Sen kendine kendin gibi bir taze bahar seç.
1: Emine Ertürk Karaslan sizlerle.

0: Emin Hanım çok teşekkürler. Yine çok güzel seslendirdiniz. Yüreğinize sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Tabii ki bu biraz daha klasik eserlere doğru yavaş yavaş adım attığımız bir şarkı oldu. Umarım dinleyenlerimiz de beğenirler.
0: Kesinlikle beğeneceklerine eminim. Evet sevgili dinleyenler, sırada bir Selçuk Tekay bestesi yer alıyor. Güfte Aşkın Tuna'ya ait nihavent bir eser. Hatıralar sarmış dört bir yanımı. Baktığım her yerde izin duruyor. Ben seni düşünmek istemesem de bana her şey seni hatırlatıyor. Bu eseri de ben sizler için yorumlamak istiyorum. Hep birlikte dinleyelim.

0: Evet, bu da çok güzel bir eser. Gerçekten çok güzel seslendirdiniz siz de.
1: Çok teşekkür ederim. Sevgili dinleyenlerimiz için eserin bestekarı hakkında birazcık da bilgi verelim istiyorum. Eserin bestekarı Selçuk Tekay, 1953 yılında Kars Kağızman'da dünyaya gelmiştir. Vefa Lisesi ve konservatuar eğitiminden sonra Emin Ongan, Feridun Darbaz, Teoman Önaltı gibi hocalarla çalışmıştır. 100'e yakın albüm yönetmenliği yapan Tekay, Müzeyyen Senar, Zeki Müren, Emel Sayın, Bülent Ersoy, Muazzez Abacı ve daha birçok ünlü sanatçının gerek sahne gerekse albüm çalışmalarını yönetmiştir. 1991 yılında Vurgun adlı bestesiyle, 92'de Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda, 93 yılında da Yorgunum Dostlarım adlı besteleriyle Altın Kelebek Yılın Bestecisi ödülünü almıştır. Ünlü besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay'ın besteleri arasında Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda, Vurgun, Unuturum Diye Yorma Kendini, Yorgunum, Aradığın Aşkı Buldun Mu gibi şarkılar yer almaktadır. Kıymetli bestekarımız 14 Haziran 2021 tarihinde aramızdan ayrılmıştır. Mekanı cennet olsun. Ne kadar güzel eserlerdi değil mi Emine Hanım?
0: Evet.
1: Bir döneme damgasını vurmuş eserler. Vurgun'la Muazzez Abacı'yı hatırlamamak mümkün mü?
0: Mümkün değil. Unuturum diye yorma kendini yine aynı şekilde.
1: Yorgunum.
0: Yorgunum. Aradığın aşkı buldun mu gibi şarkılar gerçekten o döneme damgasını vurmuş çok güzel bir.
1: Bizi bizden alan eserlerdi bunlar.
0: Evet.
1: Ne kadar güzel, hala evet. Söyleniliyor, severek dinleniliyor.
0: Ve bir şarkı daha var ki bu şarkı bana hatırlattı. O da çok güzel bir eser. Teoman Alpay'ın bir eseri.
1: O zaman sizden dinleyelim Emine Hanım. Hangi eserdir?
0: Bestesi Sadık Şendil'e, güftesi Teoman Alpay'a ait. Acem Kürdi makamında çok güzel bir eser. Hemen akıllarına gelecektir dinleyicilerimizin. Seven ne yapmaz?
1: Emine Ertürk Karaaslan sizlerle.

0: Emine Hanım, çok güzel bir eserdi yine. Teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet, sırada yine bir Yusuf Nalkesen bestesi var. Güfte de yine Yusuf Nalkesen'e ait. Kürdi makamındaki bu eseri de ben sizler için yorumlamak istiyorum. Eserin sözleri şöyle: ben her Eylül o parkta, o çamların altında, ne hayaller kurarım sanki varsın yanımda. Nar tanem, bir tanem, sanki varsın yanımda.
1: Evet, diğer ismiyle Nar Tanem. O zaman dinleyelim sizden bu güzel eseri.

0: Evet, sırada benim de çok sevdiğim bir eser yer almakta.
1: Evet, Emin, ben de çok severim. Şu gönlümü yaralayan, şu bahtımı karalayan, beni dertten derde koyan sizden biri, sizden biri. Bu da çok o dönemde damgasını vurmuş eserlerden birisi. Erol Sayan'ın bestesi, güftesi ise İlkan Sana ait Nihavent makamında bir eser.
0: Erol Sayan bestelerine siz zaten hayransınız diye
1: çok
0: biliyorum.
1: Severim.
0: O zaman hep birlikte dinleyelim. Emin Ertürk Karaaslan sizlerle.

0: Emine Hanım, sesinize, yüreğinize sağlık. Yine çok güzel seslendirdiniz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ve bu eserle programımızın da sonuna geldik sevgili dinleyenler. Bugün konuğum Emine Ertürk Karaslan'dı. Birbirinden güzel Türk sanat müziği şarkılarıyla ve o sıcacık sesi ve yorumuyla bizlerle birlikte olduğu kendisine çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Gönülden Gönüle Şarkılar programımızda sizlerle birlikteliğimizin bugün de sonuna geldik sevgili dinleyenlerimiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun ve konuğum
1: ben Emine Ertürk Karaaslan.
0: 15 gün sonra yeniden buluşmak dileğiyle hoşça kalın, müzikle kalın diyoruz.
1: Hoşça kalın.

0: Saat 1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da kuvvetli, Avrupa yakasının batısında yer yer çok kuvvetli, öğle saatlerinden sonra Bursa'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şiddetli ve kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyorum, sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da kuvvetli, Avrupa yakasının batısında yer yer çok kuvvetli, öğle saatlerinden sonra Bursa'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şiddetli ve kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla, illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölge genelinde Bilecik hariç yer yer kuvvetli olacak. Balıkesir 13-20, Bilecik 12-19, Bursa 14-23, Çanakkale 12-13, Edirne 10-14, İstanbul 15-20 derece. Kırklareli 9-13, Kocaeli 15-21, Sakarya 14-21, Tekirdağ 12-15 ve Yalova 16-22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Ege'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli, Muğla çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Afyonkarahisar 11-16 derece, Aydın 16-21, Denizli 15-17, Kütahya 11-18 derece. İzmir 17-21, Manisa 15-19, Muğla 12-17, Uşak 11-16 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölgenin doğusunda toz taşınımı görülecek. Adana 19-27, Antalya 18-20, Burdur 12-15, Hatay 19-28 derece. Isparta 11-15, Kahramanmaraş 16-24, Mersin 22-28, Osmaniye 19-28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 12-21, Ankara 13-20, Çankırı 11-22, Eskişehir 12-20 derece. Karaman 13-18, Kayseri 11-20, Kırıkkale 13-22, Kırşehir 11-20 derece. Konya 13-18, Nevşehir ve Sivas 12-18, Niğde 11-20, Yozgat 10-19 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 15-26, Bolu 10-24, Düzce 15-22, Karabük 11-23, Kastamonu 9-22 ve Zonguldak 16-22 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz'de Gümüşhane ve Bayburt çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 14-26, Artvin 13-25, Bayburt 8-21, Çorum 12-21 derece. Giresun 19-24, Gümüşhane 9-23, Ordu 17-24, Rize 17-25 derece. Samsun 17-24, Sinop 18-24, Tokat 15-24 ve Trabzon 19-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Ardahan, Kars, Iğdır ve Van çevreleri dışında bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 6-19, Ardahan 3-18, Bingöl 11-20, Bitlis 6-18 derece. Elazığ 13-20, Erzincan 10-19, Erzurum 6-17, Hakkari 9-18 derece. Iğdır 11-24, Kars 3-19, Malatya 12-18, Muş 10-19 derece. Tunceli 11-22, Şırnak 15-24, Van 7-19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 16-26, Batman 14-28, Diyarbakır 13-26, Gaziantep 15-22 derece. Kilis 18-25, Mardin 16-25, Şanlıurfa 18-28 ve Siirt 14-26 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz Hopa Sinop arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısı 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısı 3 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısı kuzeyden 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısı 3 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, doğusu yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, doğusu kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, doğusu 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arası akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyi güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4, güneyi 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar kuvvetli fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, kuzeyi kuzeydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4, kuzeyi 3,5 ila 4,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, güneyi güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyi 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısı 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 5 ila 7, batısı güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısı 3 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arası akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Doğusu az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.
0: Şimdi haberler.
2: Sayın dinleyiciler, İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını iletti. Hayatını kaybedenler için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini ifade eden Erdoğan, önümüzdeki süreçte de Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınamanın aşılacağına inandığını belirtti. Milli Savunma Bakanlığı, Van Hudut hattında icra edilen arama tarama faaliyeti kapsamında 59 kilo 734 gram uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Fon Koordinasyon Kurulu 5. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıkların ilgili kurum ve kuruluşları katıldı. Sosyal medyada tanıştığı kişilerin e-ticaret vaadine inanarak banka hesaplarını teslim eden Nejat Yazıcı, hesaplarının dolandırıcılıkta kullanılması nedeniyle 97 davayla karşı karşıya kalırken yaklaşık 30 ay cezaevinde yattı. Mağdurların zararını karşılamak için yaklaşık 4 milyon lira harcayan Yazıcı, vatandaşları uyardı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 31 şüpheli gözaltına alındı. Güney Kore'de iki kişi üniversiteye giriş sınavında yapay zeka destekli gözlük kullanırken yakalandı. Danimarka'da öğretmenlerin belirli koşullarda sınıf düzenini sağlamak amacıyla fiziksel müdahalede bulunabilmesini öngören yasa tasarısının hazırlandığı belirtildi. Ve spor. Türkiye, Yunanistan'da düzenlenen plak atışları Avrupa Şampiyonası'nda 6 altın, 5 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazandı. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 20 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Karabük-Araç yolunun 2 ila 4. kilometrelerinde sanayi kavşağında kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Karabük istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Çavdır-Söğüt-Korkuteli yolunun 3 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yıldızeli-Sivas yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Yıldızeli-Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın çarşamba günü İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Bursa'nın batısıyla İzmir ve Manisa'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın çarşamba günü İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Bursa'nın batısıyla İzmir ve Manisa'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 12 derece, Atina gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Belgrad sağanak yağışlı 9, Berlin parçalı bulutlu 4, Helsinki yağmurlu 1, Kiev sağanak yağışlı 10, Kopenhag sağanak yağışlı 6, Londra parçalı bulutlu 17, Madrid az bulutlu 13, Moskova sağanak yağışlı 11, Paris sağanak yağışlı 13, Priştine sağanak yağışlı 7, Roma parçalı bulutlu 14, Saraybosna parçalı bulutlu 5, Sofya sağanak yağışlı 8, Tiran parçalı bulutlu 11, Varşova sağanak yağışlı 8, Viyana sağanak yağışlı 6 ve Zürih parçalı bulutlu 4 derece. Asya kıtasında Amman parçalı bulutlu 18 derece, Aşgabat gök gürültülü sağanak yağışlı 10, Astana parçalı bulutlu 3, Bağdat az bulutlu ve açık 24, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Duşanbe parçalı bulutlu 13, Kabil gök gürültülü sağanak yağışlı 12, Kerkük az bulutlu 23, Kuveyt az bulutlu ve açık 28, Medine az bulutlu ve açık 27, Mekke az bulutlu ve açık 26, Riyad az bulutlu ve açık 25, Şam parçalı bulutlu 17, Tahran parçalı bulutlu 15, Tokyo parçalı bulutlu 16, Taşkent ve Tiflis parçalı bulutlu 14 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir sağanak yağışlı 18 derece, Kahire az bulutlu 18, Melbourne sağanak yağışlı 9, Montreal sağanak yağışlı 7, New York sağanak yağışlı 14, Sydney parçalı bulutlu 15 ve Washington sağanak yağışlı 14 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga sağanak yağışlı 10 derece, Frankfurt sağanak yağışlı 5, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Kırcaali sağanak yağışlı 13, Köln ve Komrat sağanak yağışlı 10, Köstence sağanak yağışlı 13, Münih parçalı bulutlu 3, Podgorica sağanak yağışlı 11, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Şumlu sağanak yağışlı 10, Tarakliye ve Valkaneş sağanak yağışlı 11, Zenitsa parçalı bulutlu 6, Gazimagos'a gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 17 ve son olarak Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 14 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehir gibidir. Kaynağından çıkıp da akmaya başladığından bu yana, kimi savrulmuş nehrin hırçın sularında, kimi dilden dökülen kalıntılarıyla ışık tutmakta uygarlığımıza. Kimi ise bu nehrin kollarıyla yayılmıştır Anadolu'nun dört bir yanına. Anadolu'dur ki insanoğlunun ilk ayak izleri saklıdır bağrında. Günümüze kadar ulaşanlarla birçok ilke şahitlik ederken, onlarca medeniyet hala ortaya çıkmayı bekler topraklarında. Anadolu'dur ki yaşayış ve inanışlarıyla birçok uygarlığa esin kaynağı olmuş. İlk antlaşmalar burada yapılmış, ilk düzenli ordu burada oluşturulmuş. Dünyanın ilk kütüphanesi kurulmuş, bir çağ adını veren tunç burada keşfedilmiş ve bilimsel çalışmalar ilk kez burada başlamış. Anadolu uygarlıklarının binlerce yıl öncesinden dünya tarihinde bıraktıkları izleri aktarmaya çalıştığımız programımız başlarken, program yapımcımız Halit Develioğlu ile birlikte mikrofonda ben Ayşe Yücel, sesimizin ulaştığı herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu haftaki programımızda Misya uygarlığını anlatmaya çalışacağız.

Misya antik çağda Anadolu'nun kuzeybatısında yer alan ve günümüzde yaklaşık olarak Balıkesir iline denk gelen bölgenin adı. İsmini bölgenin yerli halkı olan ve ilk olarak Truva Savaşı döneminde Truvalıların müttefikleri arasında bahsi geçen Misyalılardan alır. Misya isminin Lidya dilinde bir çeşit kayın ağacı anlamına gelen Misos kelimesinden türediği açıklaması antik çağ kaynaklarında yer alır. Bölge Hitit metinlerinde Masa ülkesi olarak geçer. Misya batıda Troad, güneybatıda Aulis, güneyde Lidya, güneydoğuda Frigya ve doğuda Bitinya ile çevrilidir. Bölgenin batı sınırını Gönen Çayı antik çağdaki adıyla Asipos, doğu sınırını da Misyan Olimpos olarak adlandırılan Uludağ oluşturur. Misyalıların yayılımının güneyde Kula yakınlarındaki yanık yöre eski adıyla Katakekafmeni bölgesine kadar uzanan kaynaklar olduğu gibi bu bölgeyi Lidya veya Frigya'nın bir parçası sayan kaynaklar da bulunur. Bölgenin Frigya ile olan sınırlarını ise Strabon şu şekilde belirtir. Misyalıların ve Frigyalıların sınırları ayrıdır fakat aralarındaki sınır ayrımını yapmak zordur der. Bazı kaynaklarda tüm Batı Anadolu, Misya, Lidya ve Karya arasında paylaştırılır. Bu görüşe göre Troad'ın tamamıyla Aulis'in kuzeyine Misya dahil edilir. Bazı kaynaklara göre de bölgede Misya adı hiç kullanılmaz, onun yerine daha bilinen Frigya'ya ithafen bölge Lesser Frigya ya da Frigya Minor yani Küçük Frigya olarak adlandırılır. Daha sonraları ise yine az sayıda kaynak bölgenin özellikle Marmara kıyıları için Frigya Hellespontika tabirini kullanır. Bölgenin başlıca yükseltileri batıda Kaz Dağ, doğuda Uludağ ve güneydoğuda bulunan Simav Dağı'dır. Simav Çayı veya Susurluk Çayı denilen Makestos ise bölgenin en büyük akarsuyudur. Misya'nın iç bölgelerine antik çağda çeşitli isimler verilir. Bölgenin güneydoğusunda Simav Çayı'nın dağlık yukarı bölgesi için Apaitis, Simav Çayı'nın Balıkesir merkez bölgesine Abrettene, Uludağ'ın özellikle batı ve güney kısmı için Olimipene ve son olarak Madra bölgesi için Tefranya isimleri verilir. Homeros atlı birlikleriyle ünlü Trakyalılar, kısrak sütü içen hippomolgiler ve itaatkar abilerle birlikte çıplak elle ve mızrakla savaşan aslan yürekli Misyalıları da Truvalıların müttefikleri arasında zikreder ve savaşa katılan bazı Misyalıların isimlerini sayar. Strabo'ya göre Misyalılar canlı varlıkları yemekten kaçınmakta, süt, peynir ve balla beslenmektedir. Herodot, Misyalıların başlangıçta bir Lidya kolonisi olarak ortaya çıktıklarını ve Lidyalılar ve Karyalılarla akraba oldukları için Milas'taki Karya Zeus tapınağında ibadet etme hakkına sahip olan bu üç halk arasında yer aldıklarını belirtir. Yine Herodot, Misyalıların bir dönemde Avrupa yakasına geçerek Adriyatik denizine kadar uzanan ve güneyde Peneus nehrine kadar inen bölgeyi ele geçirdiklerini yazar. Öte yandan Misya kökenlerini Balkanlarda arayan kaynaklar da mevcuttur. Strabo da her iki tezi dile getirir. Misyalılar için Anadolu veya Trakya kökeni savları arasında veya bu halkın her iki kökten kavimlerin kaynaşması sonucu ortaya çıkmış olabileceğini öne süren görüşler arasındaki tartışmalar sürer.

Günümüze kadar ulaşan kaynaklara göre iki Misya kralının ismi vardır. İlk kral Teftras, eski Yunan mitolojisi kahramanı Telefus'un üvey babası ve Yukarı Bakırçay Havzası'ndaki Tetronia kentinin kurucusudur. İkinci kralsa kızı Tudo'yu Lidya kralı Sadyattes'le evlendiren Arnassos'tur.

Milattan önce 790'da Kizikos ve Prokonnes'te Miletos kolonileri kurulur. Milattan önce 680'de Kizikos'a yine Miletos'tan büyük bir göçmen grubu daha gelir ve Kizikos'un altın çağı başlar. Milattan önce 600'lerden itibaren Anadolu'nun diğer bölgeleri gibi Misya bölgesi de Pers İmparatorluğu etkisi altına girer. Manyas yakınlarındaki Ergili mevkii antik adıyla Deskilyon satraplık merkezi oldu. Milattan önce 546 ve 547'de Edremit'te bir isyan çıkar ve Persler Atina tarafını tutan bütün Adramitionluları öldürür. Milattan önce 500'de Perslere karşı düzenlenen İonya merkezli ayaklanmaya Misya kentleri de katılır. Milattan önce 494'te isyan bastırılır ve Misya'da bulunan bütün kentlerde cezalandırılır. Milattan önce 480'de Pers İmparatoru Kiserksiz Yunanistan üzerine sefere çıkarken Misya bölgesinden geçer. Milattan önce 478 ila 477'de Misya kıyılarındaki şehir devletleri de Attik Delos Birliği'ne katılır. Milattan önce 410'da Kizikos'u kuşatan Perslere karşı kente yardıma gelen Atinalı Alkibiades, Bandırma Körfezi'nde yaptığı deniz savaşını kazanır. Milattan önce 334'te Makedonyalı Büyük İskender Çanakkale Boğazı'ndan Anadolu'ya geçer. Biga Çayı, antik adıyla Granikos yakınlarında 3. Darius'un Pers ordusunu yener ve bölge Perslerden tamamen temizlenir. Büyük İskender'in ölümünden sonra Misya bölgesi Silifke Hanedanı Selevkoslara bağlanır. Batı Anadolu'nun Roma İmparatorluğu'na tabi hale gelmesinden sonra milattan önce 129'da iç bölgelerde önemli bir direniş hareketi yaşanır.

Balıkesir ilinin ilçesi olan Erdek, Marmara bölgesinin Marmara Denizi'ne doğru uzanan Kapıdağ Yarımadası'nda Erdek Körfezi'nde yer alır. Türkiye'nin ilk sayfiye yerlerinden biridir. Eski adı Arktonnesos olan Kapıdağ Yarımadası'ndan oluşur. Erdek tarihte Arteke adıyla anılır. Bu isimlere bakarak ilçe Sitler tarafından kurulur. Adını Sitlerin efsanevi kralı Arteke'den alan Erdek tarihi, M.Ö. 5400'lü yıllara kadar gider. Erdek'in önünde bulunan ve günümüzde zeytinlik olarak bilinen ada ve karşısındaki tepe üzerindeki antik kent Arteke ismiyle tanınır. Milattan önce 8. yüzyılda Miletoslu göçmenler tarafından ele geçirilen bölge Helenleştirilir. Bizantiyonlu Stefanos, Timostenes isimli bir ilk çağ tarihi yazarının Arteke'nin Kizikos'ta bir dağ ve önündeki adacığın ismi olduğunu yazar. Plinyos da bu adanın ismine Artakeion olarak değinir. Miletos önderliğinde başlatılan Batı Anadolu ayaklanmasına katılan kentleri cezalandırmak için Perslerin gönderdiği donanma, diğer kıyı kentleri gibi Arteke'yi de talan eder. Buradan kaçan halk günümüzdeki Erdek'in olduğu yere yerleşir. Orta Çağ'da Arteke bir ara canlı bir kent konumuna geçmeye çalışsa da her zaman yakınındaki Kizikos'a bağımlı kalır. Arteke'nin geçirdiği yangın ve depremlerden dolayı günümüze hiçbir tarihi kalıntı ulaşamaz. Tarih çağlarında Arteke'den ilk söz eden Herodot olur. Arteke, M.Ö. 7. yüzyılın başında Miletoslular tarafından kolonize edilir. M.Ö. 361 yılından önce bütün Kapıdağ'la birlikte Kizikos'un egemenliğine girer. Helenistik çağ boyunca sürekli olarak yükselip parlayan Kizikos'un yanında gittikçe önemini yitiren Arteke, Roma döneminde de bu sitenin bir dış mahallesi durumuna düşer. Bizans çağı ile beraber limanları ihmal edilen ve depremlerle yıkılan binaların taşları yağma edilen Kizikos'un gerilemesiyle giderek gelişmeye başlasa da Kizikos'un ününe yetişemez. Tarihçi Herodot iktisadi durumunu da ele alarak üzümünü, şarabını, zeytin ve zeytinyağını metheder. Arteke 1339 yılında Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Paşa tarafından fethedilip Türk egemenliğine geçer. Osmanlı döneminde Erdek en güzel, en açık bir şekilde Evliya Çelebi'nin Seyahatname isimli eserinden öğrenilir. 1639 yılında Erdek'e iki kez gelen Evliya Çelebi, Erdek'in tahtalı veya fevkani iki katlı evlerinde hanları, hamamları, dört mihrap camilerinden, 25 bin dönüm bağlarından, misket üzümünden, 9 çeşit şarabından bahseder.

Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehirse, bu nehrin suyu dil, bereketi günümüze kadar gelen kalıntılardır. Bu kalıntıların ışık tuttuğu Anadolu uygarlıklarını tanımaya çalıştığımız programımızda, bu hafta Misya uygarlığına doğru yola çıktık. Programı hazırlayan Halit Develioğlu. Mikrofonda ben Ayşe Yücel. Binlerce yıl öncesindeki yaşanmışlıklardan arta kalan ne varsa sizler için derlemeye devam edeceğiz. Bugün dünyaya mal olan kültür miraslarını gelecek nesillere aktarabilmek ümidiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek esen kalın.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Rüzgarın Kuzey Ege'nin kuzeyinde, güneyinde ise çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Perşembe öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Tekrar ediyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Rüzgarın Kuzey Ege'nin kuzeyinde, güneyinde ise çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Perşembe öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

0: Saat 2. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Rüzgarın Kuzey Ege'nin kuzeyinde, güneyinde ise çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın perşembe öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Tekrar ediyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Rüzgarın Kuzey Ege'nin kuzeyinde, güneyinde ise çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın perşembe öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölge genelinde Bilecik hariç yer yer kuvvetli olacak. Balıkesir 13-20, Bilecik 12-19, Bursa 14-23, Çanakkale 12-13, Edirne 10-14, İstanbul 15-20 derece. Kırklareli 9-13, Kocaeli 15-21, Sakarya 14-21, Tekirdağ 12-15 ve Yalova 16-22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Ege'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli, Muğla çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Afyonkarahisar 11-16 derece, Aydın 16-21, Denizli 15-17, Kütahya 11-18 derece. İzmir 17-21, Manisa 15-19, Muğla 12-17, Uşak 11-16 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölgenin doğusunda toz taşınımı görülecek. Adana 19-27, Antalya 18-20, Burdur 12-15, Hatay 19-28 derece. Isparta 11-15, Kahramanmaraş 16-24, Mersin 22-28, Osmaniye 19-28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 12-21, Ankara 13-20, Çankırı 11-22, Eskişehir 12-20 derece. Karaman 13-18, Kayseri 11-20, Kırıkkale 13-22, Kırşehir 11-20 derece. Konya 13-18, Nevşehir ve Sivas 12-18, Niğde 11-20, Yozgat 10-19 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 15-26, Bolu 10-24, Düzce 15-22, Karabük 11-23, Kastamonu 9-22 ve Zonguldak 16-22 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz'de Gümüşhane ve Bayburt çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 14-26, Artvin 13-25, Bayburt 8-21, Çorum 12-21 derece. Giresun 19-24, Gümüşhane 9-23, Ordu 17-24, Rize 17-25 derece. Samsun 17-24, Sinop 18-24, Tokat 15-24 ve Trabzon 19-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Ardahan, Kars, Iğdır ve Van çevreleri dışında bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 6-19, Ardahan 3-18, Bingöl 11-20, Bitlis 6-18 derece. Elazığ 13-20, Erzincan 10-19, Erzurum 6-17, Hakkari 9-18 derece. Iğdır 11-24, Kars 3-19, Malatya 12-18, Muş 10-19 derece. Tunceli 11-22, Şırnak 15-24, Van 7-19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 16-26, Batman 14-28, Diyarbakır 13-26, Gaziantep 15-22 derece. Kilis 18-25, Mardin 16-25, Şanlıurfa 18-28 ve Siirt 14-26 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına, Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Batı Akdeniz'de fırtına, Güney Ege'de ise fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında 6 ila 8, sabah saatlerinde doğusunda 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in batısında 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, ilk saatlerde ise 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, yer yer 9, ilk saatlerde güneyinde güneydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de ise güney ve güneydoğudan, kuzeyinde öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, kuzeyinde yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, batısında öğle saatlerinde yer yer 8, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan göreve başlaması dolayısıyla Kosova'nın yeni Cumhurbaşkanı Justina Şirokapula'yı tebrik ederek görevinde başarılar diledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 39 ildeki yatırım dolandırıcılığı soruşturmasında 159 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, Van Hudut hattında icra edilen arama tarama faaliyeti kapsamında 59 kilo 734 gram uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati, ülkesinin Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na taraf olmayı ciddi şekilde değerlendirdiğini ifade etti. Ve spor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında çarşamba günü İngiltere'nin Aston Villa ekibine konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa Kupalarındaki 308. karşılaşmasına çıkacak. Sarı lacivertler Avrupa Kupalarında geride kalan 307 müsabakada 122 galibiyet elde ederken 68 beraberlik aldı. Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 307 mücadelede rakip fileleri 418 kez havalandırırken kalesinde ise 427 gole engel olamadı. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Niğde-Pozantı otoyolunun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 20 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Karabük-Araç yolunun 2 ila 4. kilometrelerinde sanayi kavşağında kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Karabük istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Çavdır-Söğüt-Korkuteli yolunun 3 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yıldızeli-Sivas yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Yıldızeli-Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin Sesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 14 Ekim Çarşamba, yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Artvin kıyıları ve Rize dışında kalan yerler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Bilecik hariç Marmara, Batı Ege, Antalya ile Bartın ve Zonguldak illerinin kıyılarında kuvvetli, Antalya'nın merkez ve batı kıyılarıyla Muğla'nın güney kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, doğu ve güneydoğu yönlerden kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 15 Ekim Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Gelibolu çevreleri dışında kalan diğer yerler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarıyla Adana, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Sakarya, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'da, Doğu ve Güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 16 Ekim Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, İzmir ve Aydın kıyıları dışında kalan diğer yerler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Marmara'nın doğusu, Antalya'nın doğusu, Adana, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının azalarak güney, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele. Tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda Manisa türkülerinden örnekler sunacağız sizlere. Haydar Bayçın'dan alınan bir türküyle başlıyoruz programımıza. Türküyü Muzaffer Sarı Sözen repertuara kazandırmış. Oduncular dağdan odun indirir. Gözyaşı değirmenleri döndürür. Bu dert bizi iflah etmez, öldürür. Okan Murat Öztürk söylüyor.

Manisa türkülerinden örnekler sunduğumuz programımızda sırayı Çimen İpekçi'den dinleyeceğimiz bir türkü alıyoruz. Bu türküyü Muzaffer Sarısı'dan Haydar Bayçın'dan derler. Kırmızı buğday ayrılmıyor sizinden. Mevlam versin güzellerin gencinden. Kim ayrılmış ben ayrılan eşimden? Yürü dilber, yürü, salma saçın söylesin. Açıver cepkeni, elmas gerdan verin.

Türkülerin Dilinden programımızda şimdi de Musa Eroğlu'ndan Manisa Turgutlu'dan bir türkü dinliyoruz. Bu türküyü TRT İzmir Radyosu Mehmet Bulanlar'dan repertuara kazandırmış. Armut ağacı, armut ağacı, başında tacı, kalksın semah eylesin, anayla bacı.

Programı Sadile Kurt Karatepe'den dinleyeceğimiz bir türküyle devam edecek. Türkünün kaynak kişisi Niyazi Emre, derleyeni ise Ahmet Günday. İki durnam gelir Bağdat elinden, gül alır, gül verir kendi elinden. Aşığın verdiği koymaz dilinden, inip gider durnam dost diye diye.

Manisa türkülerinden örnekler sunduğumuz programımızda Nuri Esentürk'ten dinleyeceğimiz Hayati Ürgüp'le Şadan Yektaş'tan alınan bir türkü alıyor sırayı sevgili dinleyenler. Bu türküyü Hamdi Özbay Manisa Akhisar'dan repertuara kazandırmış. Çaya iner ağlarım, çayda balık avlarım, balık değil efkarım, ben derdimi ağlarım.

Manisa türkülerinden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımızın yavaş yavaş sonuna yaklaşırken Nezahat Bayram'ın sesinden bir türkü dinliyoruz. Bu türküyü Emin Aldemir, Haydar Bayçın'dan repertuara kazandırmış. Söğüdün yaprağı narindir narin, İçerim yanıyor, dışarım serin.

Manisa türkülerinden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımız Ahmet Günday'dan dinleyeceğimiz bir türküyle devam edecek. Bu türküyü Mustafa Hoşsu, Selim Önder'den alıp Manisa Selendi'den derlemiş. Yiğidenin dalı gevrecik olur, kırılıverir. Ellerin oğlu pek kurnaz olur, sarılıverir.

Sevgili dinleyenler, bugünkü Türkülerin Dilinden programımızda Manisa türkülerinden örnekler dinlettik sizlere. Programımızı Sevinç Akkaya'dan dinleyeceğimiz bir türküyle noktalıyoruz. Bu türküyü İsmet Egeli, Hasan Avcı'dan repertuara kazandırmış. Ateş attım samana, bak dumana dumana, senin zalim ananı ben getirdim imanı. Programı hazırlayan ve sunan benim Nertürk Karaslı. Bir başka türkü serinde görüşünceye dek gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşça kalın.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Saat 3.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Aydın ve Denizli çevreleriyle Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Muğla ile sabah saatlerinden itibaren Antalya'da çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli ve şiddetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre Aydın ve Denizli çevreleriyle Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Muğla ile sabah saatlerinden itibaren Antalya'da çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli ve şiddetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölge genelinde Bilecik hariç yer yer kuvvetli olacak. Balıkesir 13-20, Bilecik 12-19, Bursa 14-23, Çanakkale 12-13, Edirne 10-14, İstanbul 15-20 derece. Kırklareli 9-13, Kocaeli 15-21, Sakarya 14-21, Tekirdağ 12-15 ve Yalova 16-22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Ege'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli, Muğla çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Afyonkarahisar 11-16 derece, Aydın 16-21, Denizli 15-17, Kütahya 11-18 derece. İzmir 17-21, Manisa 15-19, Muğla 12-17, Uşak 11-16 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölgenin doğusunda toz taşınımı görülecek. Adana 19-27, Antalya 18-20, Burdur 12-15, Hatay 19-28 derece. Isparta 11-15, Kahramanmaraş 16-24, Mersin 22-28, Osmaniye 19-28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 12-21, Ankara 13-20, Çankırı 11-22, Eskişehir 12-20 derece. Karaman 13-18, Kayseri 11-20, Kırıkkale 13-22, Kırşehir 11-20 derece. Konya 13-18, Nevşehir ve Sivas 12-18, Niğde 11-20, Yozgat 10-19 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 15-26, Bolu 10